Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Celal Güzel Ses'ten alınan bir uzun hava ile başlıyor. Evlerinin önü kavak. Mercan Erzincan sizinle.

Elazığ'a doğru uzanıyoruz şimdi. İndim yarın bahçesine, gül açılmış. Kaynak kişi Mevlüt Can Aydın, söyleyen Semra Algül.

tabağından esen seher yeli mi? Benim gönlüm divane mi, deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir, yoksa bugün ayrılığın günü mü? Hamdi Tüfekçi ve Fevzi Akyol'dan alınan bu Yozgat türküsünü Gülşen Kutlu söylüyor.

Sehariyeli programımız Aşık Davut Sulari'den alınan türküyle devam ediyor. Tercan kazasından gelen bir gelin, Seval Eroğlu söylüyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Dere boyu düz olur. Ali Demirhan sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğunu vurguladı. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda hem yurt içinde hem de uluslararası alanda atağa geçti. Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol üretimi artıyor. 70 yıllık nükleer hayali bu yıl sonunda gerçeğe dönüşüyor. Irak'tan Somali'ye, Pakistan'dan Bulgaristan'a uzanan enerji hamleleri ise Türkiye petrollerini şimdiden küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye tüm bu çalışmalarla bölgesel enerji üssü konumuna adım adım yaklaşıyor. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu tarihi ev vefatının 40. yıl dönümünde ziyarete açıldı. Bayar'ın evi Milli Saraylar Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olan Celal Bayar evi, Bayar'ın hayatını ve devlet adamlığı dönemini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir hafıza alanı oluşturuyor. Adana merkezli kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Operasyonu öngören örgüt üyelerinin bilgisayar kasalarını

ve sabit diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Suç örgütünün bazı üyelerinin FETÖ ve DH ile bağlantıları ortaya çıkarıldı. Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü vatan toprağından uzakta yatan şehitlerin izini özel bir haritada topladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı koordinatları ve tarihi arşivleriyle dijital ortama aktarıldı. Haritadaki her bir detay şehitlerin aziz hatırasına hürmetle titizlikle işlendi. Yurdun büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. Ülke genelinde hafta sonunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanlığı ordu personeline yönelik haber yapan devlet destekli gazetenin 3 çalışanını işten çıkardı. Söz konusu işten çıkarmaların gazetenin uzun süre Orta Doğu'da görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki kötü koşullara ilişkin haberinin ardından gelmesi dikkat çekti. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 2, Arca Çorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4, Timosan Konya Spor 2. Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19 Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30 Korendon Alanya Spor Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de ise dün 4 maç oynandı. Sonuçları aktaralım. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Metro Holding Kayseri Spor 1, Eminevi Ümraniye Spor 1, Turka Esenler Erok Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Muğla Spor Kulübü 0, Antalya Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor 3. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın, günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama ille de hayırlı olsun diyoruz efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar. Efendim yine TRT Türkü'de sabah diyerek radyomuz TRT Türkü'de buluştuk. Bugün program yapımcımız sevgili Kerem Bulut. Hafta arası Türkiye evinde sizlere bir program hazırlıyorsun ki ve bugün de sesleri en güzel biçimde sevgili arkadaşım Ebru Dezgahçı ulaştıracak. Ben Deli Sabahat Aslan. Kalbimdeki bütün güzel duygularla her birinize selamlarımı ulaştırmak isterim ve güzel yurdumun yurt bugünü güzel olsun, iyi bir pazar olsun diyerek Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır desin Orhan Akalmaz ve Seyfettin Sığmaz'ın repertuarımıza kazandırdığı Erzurum türküsüyle günü başlatalım.

Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. İçine üç elma koy, birine dişle yolla. Nasıl güzel sözler. Enver Demirbağ rahmetli yad ediyoruz. Harput Diyarı'nın ölümsüz kaynak kişisi. Elazığ yolculuğu yaptık ve Adile Kut Karatepe'nin yorumuyla ulaştı sizlere. Efendim tekrar günaydın, hayırlı bir gün diyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Yapımcımız Kerem Bulut ve kumanda masasında da sevgili Ebru Dezgahçı var. Devam ediyoruz. Ahmet Turan Şan'ı rahmet ve sevgiyle yad ederek yadigar kalan sesini dinleyelim. Değirmen üstü çiçek, orak getir bir çek. Turan Karabulut Nazmi Özalp'ten derlemiş ve Malatya Daren diye bir yolculuk yapıyoruz.

Ah tren, kara tren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren dedi Soner Özbülen. Mustafa Sami Arı'dan Muzaffer Sarısözen hocamızın derlediği türküyle Kırklareli Lüleburgaz'a bir selam gönderdik. Sabahınız güzel olsun diyerek. Ve şimdi bir Azerbaycan esintisi. İbrahim Yıldırım arşivinden Arzu Akmeşe'nin sesinden ulaşıyor. Etir saçır gül çiçeh, gülsün ömrüm bahar tek. Ardından Celal Bakar da diyecek ki ben kendimi gülün dibinde buldum. Ve Hisarlı Ahmet'in türküsünü Yücel Paşmakçı hocamız notalandırmış. Sonra da Kütahya yolculuğumuz olacak.

Saatimiz 7.24. Bir pazar günü sizlere sesleniyoruz. Radyomuz TRT Türkü'den. Celal Bakır'ı dinledik. Şimdi Elvan Sevim'e kulak verelim. Diyarbakır yolculuğumuz olacak. Sarı Sözen hocamız Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Karanfil eken bilir, bu aşkı çeken bilir. İkimizin derdini ancak yaratan bilir.

0: Yol durumu.
1: Tem otoyolu Gazi Osman Paşa ve Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar süresince Ankara yönü gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer yöne aktarılacak. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden çalışma yapılan ve akşam 22 ile 0 saatleri arasında bu çalışma devam edecek. Diğer platformdan akış devam edecek. Aydın Denizli Otoyolu bünyesinde yapılan Babadağ farklı seviyeli kavşağının yapım çalışmaları nedeniyle Sarayköy kavşağından Aydın yönüne çıkış kolu trafiğe kapatılı durumda. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri arasındaki Kara İsağlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında 21 Mayıs 2026 tarihinde başlayan üst yapı yenileme çalışmaları devam ettiği için ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara yönünde 4 ila 5. kilometreler arası trafiğe kapatıldı durumda. Ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında Mart ayında başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücüler yine trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etsinler. Afyonkarahisar İhsaniye yolunun 30. kilometresinden itibaren 500 metrinde devam ettiği Erenlerle Çağorbayı arasında hızlı tren üst yapı yapım çalışmaları devam ettiği için Eskişehir yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Afyonkarahisar yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Çanakkale Çan Devlet yolunun 18 ile 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, yola çıkmadan önce bütün önlemleri alınız, aracınızın güvenliğinden ve uykunuzun da güvenliğinden emin olarak Karayolu Genel Müdürlüğümüzün bütün uyarılarına dikkate alarak emniyetli bir yolculuk yapınız. Yolunuz açık olsun.
0: Yol durumu.
1: Deminkini kapatırım.

Efendim 7.38'i buldu saatimiz. Az önce Sivas yolculuğu yaptık, bir aşıklama dinledik. Gönül niçin ahvalimi bilmezsin, bendeki yaralar türlü türlüdür. Öğüt verdim övdüm dinlemezsin, bendeki yaralar türlü türlüdür. Ali Coşkun notasını yazmış ve Sivas'ın bir aşıklamasıydı. Ondan önce de yine bir Malatya yolculuğu yaptık. Rahmet olsun sevgili hocamız Mustafa Özgül Kemal Çığırık'tan derleyip notasını yazmıştı. Biz de severek okuruz yıllardır ve Erol Köker yorumuyla ulaştı sizlere. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım. Efendim devam ediyoruz. Gürkan Özpeker'in sesi bu kez yankılanacak. Aşık Veysel'in muhteşem eserlerinden birini Sarı Sözen hocamız derleyip notalandırmış. Sivas Şarkışlı'ya gidelim. Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım. Hepsinden ben alayım. Benden ala çiçek var mı?

7.48'i buldu saatimiz. Bir pazar günü İstanbul Radyosu stüdyolarından yine TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Eğer bizi şimdi dinlemeye başladıysanız gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu ve bereketli olsun. Bugün Kerem Bulut yapımcımız ve kumanda masasında sevgili Ebru Dezgahçı var. Sesleri ulaştırıyor sizlere. Yozgat Akdağ Madeni'nde dolaştık bir süre. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Mehmet Özdiş'ten derlemişti bu türküyü ve Gülşen Kutlu yorumuyla ulaştı sizlere. Ekin ektim çöllere, yol durmadım ellere. 15'imde yar sevdim, sezdirmedim ellere. Şimdi Güven Yapar'ı dinleyelim ve Güven abimize sağlık dileyerek bir selam gönderelim. Ahmet Yamacı'nın Adnan Gül'den derlediği Malatya türküsü. Tren gelir, hoş gelir, odaları boş gelir.

Saatimiz 7.54. Hayri Gül'ü dinledik. Çok güzel bir Afyon Dinar türküsüydü. Mehmet Akyıl'dan derlenmiş. Kadılar yolunda buldum beş para. Vallah billah iftiradır iftira. Allah seni bu iftiradan kurtara diye. Ne güzel dua etmiş türkü. Şimdi Hüsamettin Subaşı'yı dinleyelim. Van Erciş yolculuğumuz başlasın. Nida Tüfek Çocuğumuz yazmış notasını. Ayın ortasında bir sarı yıldız, mavi cepkenler giymiş ortası yıldız diyecek ve bir Erciş selamından sonra bakalım hava durumu nasıl?

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslu mevkii ve Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarının yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı, iç ve doğu kesimlerde daha da artması bekleniyor. Dün de yansımıştı meteoroloji bilgileri. Özellikle Ege'de ve Güneydoğu'da gerçekten yoğun sıcaklık değerleri vardı. Rüzgar da özellikle doğu kesimlerde zaman zaman hafif olmakla birlikte Doğu Akdeniz'in doğusunda güney yönünden yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre illerin sıcaklık değerlerini sizlere aktaralım. Bursa 33, Çanakkale 36, İstanbul 31, Kırklareli'de 36. Denizli ve İzmir yaklaşık aynı değerlerde 39 ve 38 derece arasında geçiyor sıcaklık efendim. Muğla 38, Uşak 35, Adana yine 35, Antalya 32, Burdur 37, Hatay 32, Ankara 35, Eskişehir 33, Konya'da 35, Nevşehir 33. Ve devam ediyoruz. Batı Karadeniz bölgemizdeki sıcaklık değerleri 30'lu noktalarda. Bolu 30, Düzce 32, Sinop 31, Zonguldak 27, Amasya 36, Rize 29, Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 32, Kars 31, Malatya 38, Van 30, Diyarbakır 41, Gaziantep ve Mardin 38, Şanlıurfa 40 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz efendim.
0: Hava durumu.

8.04 ikinci saat dilimiz başladı. Meteorolojik görünüm hakkında bilgi verdik ve yansıdığı gibi Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz başta olmak üzere biraz daha sıcaklık değerleri arttı. Ama gönlümüzde serinlik, hoşluk oldu. TRT Türkü'de sabah dinleyicilerimizle buluşunca efendim her birinize tekrar kalbi selamlarımızı, iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu bir pazar günü olsun. Bugün pazar ya, hani biraz mesaiye ara verenler şöyle dinlenip ailece kahvaltı ediyor olabilirler. Bereketle şifa olsun efendim. Fakat özellikle vurgulamak gerekir ki çok sayıda şifa bekleyen insan var. Allah her birinin yar ve yardımcısı olsun. Sağlıklı günlerde yine bir arada olsunlar. Fani bir kubbede efendim hoş bir esinti geliyor ve geçiyor. Bu minvalde sizlere istekler, dilekler ve mektuplar saatimizde seslenirken bunları paylaşmak istedik. Ne güzel bir Erzurum türküsüydü. Fethi Rasiloğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu türkümüzü. İzledek Kaplan'da yorumuyla sizlere duyurduk sesini. Liverimin kaytanı sen geldin yarın hanı. Seni seven çok olur candan sevenin hani. Doğru, seven çok olur ama gerçekten candan yürekten sevenler var mı? Değerli dinleyicilerimiz, İstekler Saatler bölümünde sizlerle tabii ki mektuplarınızı paylaşacağız. Ancak bir şeyi vurgulamak isterim. Öncelikle hemen bir trafik anonsumuz olduktan sonra bir soru sormuştu bir genç dinleyicimiz, sevgili kardeşim. Sabahat hocam hep tem tem deniyor ama sürücüler bunu mutlaka biliyorlardır ve yolculuk yapan herkes

kesilebilir. Özellikle uluslararası karayollarında seyrediyorsanız tabii ki TEM otoyolu denir. Ama genellikle açılımını bilmedikleri için bazı dinleyicilerimiz bazen soruyorlar. Efendim yayıncılık ilkemiz gereği madem ki birazcık eğitim nosyonumuz var. Trans European Motorway, yani taşıtların, motorlu taşıtların transit, kesintisiz yolculuk yaptıkları Avrupa Kuzey Güney otoyolu, bizde de Avrupa Yolu E80 diye karayolu genel müdürlüğümüzün kayıtlarında var. Bu bilgiyi paylaşmış olalım ve istekler saatimiz devam etsin bu arada. Efendim dün 22 Ağustos'tu, bugün de yine biz paylaşımlarımızı yaptık ama iki çok değerli ustamızın, İkisinin de hayatımızda önemli rolleri var. Gerek şu anda yapımcılığımızı üstlenen sevgili Kerem Bulut'un, gerek bendenizin. Ali Gürlü ustamız, Ali abimiz sesiyle, şefliğiyle, ille de prodüktörlük ve sunumuyla hafızalara kazındı. Onu rahmet ve sevgiyle yad edelim çünkü seneyi devriyesiydi dün ve biz bugün de onu yolcu etmiştik. Rahmeti bol olsun. Ve aynı şekilde yine İstanbul Radyosu'nun Davudi Sesi, şefi, unutulmaz ses Şahin Gültekin ustamız, hocamız. Onun da Hakk'a yolculuğunun seneyi devriyesiydi. Bugün her ikisini de rahmetle yad ederek onun seslerini, onların seslerini dinleteceğiz. Ama şimdi bir Karadeniz gezintisi yapalım. Cemile Cevher ustamızı rahmetle yad ederek. Çıktık düzlerden dağ desin İbrahim Can ve Trabzon Maçka'ya doğru yolculuk yapalım. Sonra istekler, dilekler.

bahçeye gel bahçeye. Kuru fındık bulursun. Alacaksın al beni, sonra pişman olursun, dedi Köksal Coşkun. Fonolu Ahmet'ten Cennet Mekan Tuncer İnan hocamız derleyip notasını yazmıştı ve bir ordu yolculuğu yaptık. Ve istekler dilekler saatinde Murat Şükür der ki, kolay gelsin Sabahat Hanım, Gebze'den Kandıra'ya bahçeye geldim. Eşim ve oğullarım Giresun Çanakçı Çöyen mahallesinde fındık topluyorlar. Bizi de anlatan bir türkü vardır elbette. Mutlu oluruz dinlersek demiştiniz ya. İşte buyurunuz efendim. Ordu'dan bütün fındık toplayıcılarına selam olsun diye bir türkü sunduk. Size de kolaylık diliyorum. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selam gönderiyor. Hepimize, dinleyicilerimize de türkü armağan ediyor. Şanlı bayrağımızda dalgalanmış. Çok teşekkür ederim. Ömer Faruk Ergün Samsun'dan selam gönderiyor. Karmı

Aman. Bakın böyle tadımlık olunca çok mutlu olduğunuzu da biliyorum. Servet Coşkun yazdılar. Şimdi de her zaman olduğu gibi türkülerle seyahat ediyoruz. Türküler başlayınca sohbet biter, hayallerle yolculuk ederiz. Sağlık ve dua ile mutluluk diliyorum demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Faruk Çamlıbel'in bir şiiri var ya hani hancı oralardayım canlar. Peki yolunuz açık olsun. İnan Kaya, Efeler Diyarı Aydın Sultanhisar ilçesinden selam göndermiş. Aleyküm selam. Osman Közde Terme Kozluk Mahallesi'nden türkü dostlarına ve fındık bahçelerinde çalışanlara türkü armağan ediyor. Eskişehir'den selam göndermiş. Devreye de selamı var Zeki Gül'ün. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyümüzden iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olunuz. Ve Kemal Çınarlık, Yıldıray Şınar'dan bir türkü dediğinizi dün de anımsıyorum. Vakit olursa söz veriyorum ama Kerem muhteşem bir repertuar hazırlamış. Sevgili Ebru Dezdahçı da en güzel biçimde yayını gerçekleştiriyor. Kemal Çınarlık espri eden herkese selam gönderirken Mehmet İpek de diyor ki Giresun Tirebolu Işıklı Köyü'nden selamlar. Aleyküm selam.

8.20'yi buldu saatimiz. Aşk bağrımda yar açtı. Gel ağlatma beni, yaktın yandırdın beni diyerek Yusuf Tapan'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği Diyarbakır türküsünde Merve Kayacan'ı dinledik. Efendim devam ediyor programımız. Şimdi fındık toplayanlar var ama yolda olanlar da var. Yolculuk yapıyor.

Sevgili Durak Çağatay, Erzurum'a selam gönderiyoruz. Erzurum türküsü dinlettik. Yine repertuarımızda muhteşem türküler ard arda sıralanıyor. Ne tesadüf ki sevgili Kerem Bulut da Erzurumlu zaten ve ne güzel yapımcımız da size türküsünü armağan etmiş oldu. Devam ediyoruz. Sevgili Ali Yöntem diyor ki Bucak şirin ilçemizdir. Zaten Bucak'ın güzelliğini bilmeyen mi var? Bu arada yine Van Erciş'ten kucak dolusu selamlar diyerek sesimizin ulaştığı her yere selam gönderiyoruz demiş dinleyicimiz Oktay. Ancak sevgili Rüstem Avcı, değerli sanatçımız, bizim için candır Rüstem Aga, şu anda dinliyormuş bizi. Bütün ekibimiz selam söylüyor. Ben de kalbi selamlarımı ulaştırmak isterim. Ve Necla Tiyan Şeneker, bütün Bitlisli dostlarımızla Ahlat, Adil Cevaz, Bitlis, Van, Erciş, sizin nezdinizde herkese selamımız olsun. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın, sevgiler, selamlar diyor. Ve o türküyü inşallah fırsatımız olursa seslendiririz. Musa Aytuğ, günaydın diyor İzmir Menemen'den. Yolunuz açık olsun. Her gün bir yerdesiniz. Bizi dinleyen tüm dostlara selamınızı ulaştırdı. Mutlu pazarlar. Ve değerli hocamız Turan Akmaner Kılıç, şu Fırat'ın suyu serindir diyorsunuz ya. Vallahi repertuarınız çok geniş diyorsunuz ki bir güzel söz görmüştüm. Paylaşıyorum. Gönlünüz türküden, sofranız bereketten, ömrünüz dostluktan eksik olmasın. Amin. Göller güller gönüller diyarı tek yöresi Burdur'dan sesleniyor Zeki Gün. Selamınız başım üstte eşinize, çocuklarınıza, torunlarınıza, bütün sevdiklerinize türkü armağan ediyorum. Her zaman TRT Türkü. Mustafa Aylay Demir, Ordu Fatsı'nın güzel sesi fındık toplayan tüm Karadeniz halkına ve bize türkü armağan etmek istemiş. Sevgili Aydemir ailesine gerçekten teşekkür ederim. Çok iyi dinleyicidirler. Selahattin Balkan da Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam, sevgi, saygı demiş. Bir mukabil Sultan Hanım'la bütün sevdiklerinize türkü armağan ediyorum. Efendim şifa dileğinize ben de teşekkür ederim kalbimden. Huri Özel öğretmenimiz Niğde Güzeldir selam olsun. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane. Türkü vakti. Haydi bakalım.

Saatimiz 8.29. Değerli dinleyicilerimiz, biliyor musunuz şu anda mikrofon başındayım ama gözümü kapatıp bir ses dinledim ve o sesin çocukluğumdan beri beni nasıl etkilediğini bir kez daha hissettim. Efendim, göl yerinden su eksilmez ustalarımız oldu. Bizler de geldik, sizlere türkü söylüyoruz. Bu kadim kültürü yaşatıyoruz ama işte az önce dinlediğimiz muhteşem ses Mine Yalçın. Sevgili Mine ablama sağlık diliyorum, buradan selam gönderiyorum. Nasıl güzel kalbi bir yorum. Özellikle genç arkadaşlarıma, hani gençte sanatçılıkta böyle bir kavram belki sorgulanmaz ama ben hep arkadaşlarıma, devre arkadaşlarıma da derim. Şimdi gelecek kuşakları da diyorum. İşte bu ustaları gerçekten iyi özümsemek lazım. Bu kültür çünkü usta çırak ilişkisiyle devam ediyor. Nasıl güzel bir ses, nasıl güzel bir tını. Bir Mardin türküsü seslendirdi. Sarı Sözen hocamız Cennet Mekan, Bedri Orjan'dan derlemiş. Bahar geldi, gül açtı, bülbül yuvadan uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma neler açtı dedi. Sesi de o kadar güzel yankılandı ki. Ondan önce de rahmet ve sevgiyle yad ettik. Yine muhteşem bir yorumla sesi yadigar kaldı. Lütfi Ortakale, Lütfi abime de rahmet diliyorum. Neriman Tüfekçi hocamız Vasfi Akyol'dan derlemiş. Elazığ türküsüyle dedi ki, al almayı daldan al, daldan alma benden al. İstekleriniz, dilekleriniz okunacak. Ancak bu bölümde saatimiz tam 8.30'u gösteriyor. Çok güzel bir türkü dinleteceğiz size. Fakat bu türkünün bir önemi var. Efendim, bizim sevgili Kadriye Kırşanımız, Kadriye Sultanımız, şefimiz burada TRT'de, siz bilmezsiniz nasıl bir hummalı çalışma vardır büroda, daireler arasında. İşte onlarda en çok emek harcayanlardan biridir sevgili Kadriye Kırşan. Şu anda birazcık dinlenmek için Eskişehir'de ve biz değerli Emine Kırşan hanımefendiye bir türkü armağan ediyoruz onunla birlikte. Rüstem Avcı'ya, bütün dinleyicilerimize, Afyon, Dinar'a, Eskişehir'e, her yere selam olsun. İşte sürpriz türkümüz Emine Kırşan için ulaşıyor size.

0: yıldızları işmar eder gözede.
1: 8.41'i buldu saatimiz. Güzel bir pazar sabahı yaşadığınızı umut ediyoruz efendim. Tekrar gününüz hayırlı uğurlu olsun. Ve bugün yine çalışanlar, mesaide olanlara Allah kolaylık versin diyoruz. Ama özellikle sürekli çalışan sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, sınır boyunda Mehmetçik, Allah yar ve

Yardımcınız olsun. Her birinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, az önce dedim ya, bir türkü dinlettik size. Harmana serdiler sarı zamanı, hiç gelmedi emirdağın dumanı, kalkmadı diye yankılandı. Oğuz Doğan Cengiz seslendirdi. Halil Rıfat Aydemir ve Pınar Halaç'tan Hüseyin Yaltırık derlemiş, notasını da Hale Gür yazmış. Ve bu türküyü de sevgili Kadriye Kırşan'a ve değerli hanımefendi Emine Kırşan'a, kayınvalidesine armağan ettik. Onlara selamlarımı gönderiyorum. Ardından Murat Aldemir, Ahmet Gazi Ayhan'ın repertuarımıza kazandırdığı muhteşem Anadolu türküsünü seslendirdi. Ne güzel bir türkü, Aşıl Ey Ömrümün Varı dedi ve güzel yoruma ulaştı. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, bizleri sürekli dinleyen Gülnaz Malbaslı, Delal Murat, Odabaşı, Ayhan Çat, sevgili Suna Koçak ve tabii ki Sıdıka Tavukçu, vazgeçilmez TRT Türkü onlar için sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz her birini. Ve İsmet Aydın, Trabzon Köprü başından günaydın diyor bize. TRT Türkiye bütün ekibe selam gönderiyor. Sizler için Hüsamettin Subaşı ustamızın okuduğu Ayın Ortasında Bir Sarı Yıldız demişti ya, mavi cübbeler giymiş efendim, ortası dümdüz dedi. Bu türküyü de hem size hem de orada bulunan amcanız Hüseyin oğulları ve kızları Emine, Fatma, Ayşe, Hasan, Mustafa, Halil Aydın'a ve size armağan ettik değerli İsmet Aydın. Devam ediyoruz türkülerimizi, biraz daha sunmaya devam edelim. Ancak az önce size dedik ya, ustalar bizim bayrağı taşımamızın yegane temelidir. İki ustayı da tekrar seneyi devriyelerinde rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Ali Gürlü ve Şahin Gültekin ustamız, mekanları cennet olsun. Onların seslerine kulak verelim mi?

8.49 efendim, iki usta sesi rahmetle yad ettik. Onlar olmasa gerçekten bir yanımızda böyle renk olmazdı. Şahin Gültekin ustamız dedi ki, gel çıkalım tepelerden tepeye, kulak mı dayanır Mengüç küpeye, bir Gümüşhane türküsü. Cemal Alemdar ve Mehmet Karaaslan'dan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Ali Gürlü'nün o ölümsüz sesini de rahmetle yad ederek bir Eskişehir türküsüyle dinledik. Yine Cemal Karaaslan'dan Mustafa Uçsuz derlemiş. Dedi ki, ayna da astım meşeye, gel küçük Kerimem köşeye. Ve hem Eskişehir'e hem Gümüşhane'ye selam göndererek ustalarımızı da rahmetle yad ettik. Ve sizler çok güzel iletiler gönderiyorsunuz. Hem Instagram hem Facebook, bütün bu platformlardan yazılanları sıralamak isterim. Ancak hep derim, daha çok türkü dinletelim istiyorum pazar günü. Fakat Hamide Güldez diyor ki, programınızı severek dinliyoruz. Sıradaki türküyü şu an Ordu elinde fındık bahçesinde fındık toplayan Erzurumlu eşim Adem için istiyorum. Erzurumlu Ordu ne güzel dünür olmuşlar. Fahri Bey Osmaniye'den selamlar gönderiyor. Emniyet teşkilatımıza kolaylıklar diliyorum. Nurdan Aktaş Çüre diyor ki, hayırlı yayınlar. Ünye'den yazıyorum. Fındık bahçesinde fındık topluyoruz. Sıradaki eseri de patronumuz Fadime Hanım'la babam ve eşine, Güllü yengeme, Fadime yengeme, kuzenim Burhan ve damadımız Emre'ye armağan ediyorum. Sizi dinlemek çok keyifli. Ne mutlu bize. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden selam göndermiş. Bizden de size selamlar efendim. Derya Aktaş Özmen diyor ki, günaydın TRT Türkü. Eşimle Antalya'dan Kayseri'ye doğru yola çıktık. Sıradaki türküyü eşim Ahmet ve tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Teşekkür ederiz. Seher Duyar da Niğde'den selam gönderiyor. Ömür yoldaşınız Durmuş Bey'e sağlık diliyorum. Ben Gönül Dağı'nı bir ara mırıldanırım ama hemen şimdi Kerem Bulut'un hazırladığı iki güzel türküyü daha sunalım. Sürpriz olsun. Yine dilek tutun bakalım hangileri?

Saatimiz 8.50'ye diye gösteriyor. Üçüncü tatilimiz başlamak üzere efendim. Şimdi radyolarınızı açtıysanız kahvaltı sofrasında bizi dinlediğiniz yansıyor yazdıklarınızdan. Tam pazarlık türküler efendim. Az önce Sevim Seçkin'i dinledik. Bir Diyarbakır türküsü İzzet Altınmeşe repertuarımıza kazandırmıştı. Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynumu vursa yar sevmem yar üstüne. Sadakat iyidir. Ondan önce de bir Azerbaycan esintisi oldu efendim. Bayram günü saat tezde örterem gül çadırı dedi Nursaç Doğan Işık. Yöre ekibinden Yücel Paşmakçı hocamız notalandırmış. Hemen şöyle bakalım neler yazıldı, sonra yine türkülerimize devam edelim. Saadettin Teksoy Erşelik Buluşam Yaylay'dan selam göndermiş. Trafik kurallarını anımsattığınız için teşekkür ederim. Çunkuş Yücel diyor ki Denizli Çivri'den dinliyorum sizi hocam. Günaydın, hareketli bereketli sabahlar olsun efendim inşallah. Çanakkale Biga'dan selam göndermiş Ahmet Arslan. Rıza Güneş'te Bartın'dan hayırlı sabahlar diliyor. Gürcan Hüsbel Mersin'den selam gönderirken Seher Hanım'la kızı Ezgi ve tüm türkü dostlarına türkü istemiş. Tuncer Erol Eskişehir'in sesi. Mevlüt Karaca Konya Cihanbeyli'den bizi dinliyor. Serkan Alkan diyor ki hayırlı sabahlar abi Murat Alkan ve annemle birlikte kahvaltı sofrasında sizi dinliyoruz. Salı özlemi çekenlere tez vakitte kavuşmak nasip olsun. Bereketli sofralarınız olsun efendim. Devam ediyoruz. Hamza Gedik de Giresun'dan, Tirebolu Ataköy'den seslenmiş bize. Nazlı Hanım'la çocukları Rukiye Nurcihan Mustafa ve gelin kızı sevdiği için tabii ki türkü istiyorlar. Ve Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderirken oğlu Profesör Doktor Cem Gökçen'i unutmamış. Ali Cengiz hayırlı yayınlar dileyerek huzurlu sabahlar duasını göndermiş, eksik olmayın. Selahattin Erzi var olunuz, Adana'ya selamlar, Yıldız Hanım'a da selamlar. Çok teşekkür ederim efendim bütün güzel sözleriniz için. İlyas Aydın der ki trafik kurallarını sakın ihmal etmeyin ve bir de bir izmarit her şeye sebep olabilir, Allah korusun. Bu uyarınız çok önemli bizim için. Ve çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicimiz diyor ki bize sabahları sizi dinlerken gönlümüz artık şenleniyor. Alışkanlık haline geldi diyor. Hüseyin Uslu 06 plakayla. Evimizin neşesi sabah hanımefendi demeniz beni mutlu etti. Bütün ekibimizden sevgili Kerem Bulut'tan, Ebru Dezgahçı'dan selam var. Hobiniz, zevkiniz madem ki türkülerimiz, o halde Ankara'da bulunan oğullarınıza, torunlarınıza türkülerimiz armağandır. Hemen şimdi Tülün Berbergil dinletiyoruz. Hamit Çin'den Mustafa Uysun'un derlediği Burdur türküsü. Ardıçtandır kuyuların kovası.

Üçüncü saat dilimizden 6 dakika aldık TRT Türkü'de sabah, radyonuz TRT Türkü'de. Ve Turan Engin sadası yankılandı efendim. Rahmetle yad ettik başındaki tellere, bak şu esen yerlere dedi. Zehra Bilir'den Ahmet Yamac'ın derlediği Diyarbakır türküsünü onun sesinden dinlemek yine hatırlattı bize. Devam edeceğiz, hızla türkü dinletelim istiyoruz. Abdullah Al Bayram Gaziantep Şahin Bey Keçebaş köyünden bize selam sevgili etmiş bir mukabil efendim. Sıradaki türküyü sıcakta tarlasında bahçesinde çalışan tüm çiftçilere armağan edelim derler, hay hay. Adnan Tek günaydın diyor Giresun bir güzel rüt köyünden. Sıradaki türküyü de kızları Irmak Cemre oğlu Habib eşi Lütfiye Hanım için istiyor ve fındık da toplarken bahçede diyor kulağımızda TRT türkü dinlemek. Ne güzel, bize mutluluk efendim. Özgür Aldemir Mersin'den selam göndermiş ve değerli vaiz satılmış. Almanya Dortmund'dan İstanbul Sabah yayın yapım ekibine muhabbetle selamlıyorum demiş. Aleyküm selam. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Başta siz ve yeni ekip olmak üzere sesimizin ulaştığı herkese türkü armağan olsun Sabahat Hocam. Her zamanki gibi durakta bekliyorum. Varsa repertuarınızda bir memleket türküsü de bana armağan olsun. Siz de yaradana emanet olun. Allah razı olsun. Muzaffer Ünlü Türk alkışlamış bizi, çok teşekkür ederiz. Emine Demir Atamer ne güzel sözler. Her gün bizlere sunulan bir hediyedir. Trabzon'a ve size selam ve sevgi olsun efendim. İtaç Atlakaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'ndan bize sesleniyor. Ve hızla bakıyorum Facebook'tan kimler daha neler neler yazdılar. Hüseyin Şahin Gurbet Eller'den Almanya'dan sevgi saygı demiş bir mukabil. Tabii ki türkü arkadaşlarınız armağan olsun. Mevlüt Karaca'da Konya Cihanbeyli'den kucak dolusu selamlar diyor. O halde türkümüz süpürgesi Yonca'dan gayet beli inceden. Hemen Kayseri yolculuğu yapıyoruz. Emin Aldemir Mehmet Emmi'den derlemiş, Ülkü Beşgül seslendiriyor. Ardından da Ordu'nun dereleri diyecek Ümit Tokcan ve Kadir Üstündağ'dan yine Ahmet Yamac'ın derlediği Ordu türküsüyle fındık toplayanlara selamlar.

9.17'yi buldu saatimiz. Bir pazar sabahı sesleniyoruz İstanbul'dan TRT Türkü'de sabah diyerek. Efendim istekler, dilekler, mektuplar o kadar güzel ki, ama pazar günü en çok istiyoruz ki türkü dinletelim. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, daha çok fındık bahçelerinden tarlada, bağda, bahçede gezenler bize hemen yazmışlar. Her birinize kolaylıklar diliyorum. Tıpkı Mevlüt Koç sayılı sabahlar derken onun dediği gibi diyor ki, Sabahat Hanım sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam için Allah yardımcınız olsun, selamlar. Aleyküm selam efendim. Uşak Eğlence Köyü'nden yazıyor Hasan Yavuz Soy, kucak dolusu sevgi selam bizden de size olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Programımızı severek dinlediğini söyleyen sevgili Hamdiye Hanım ve Güvercin Tepe'den yazan, Gümüşacı Köy'e selam gönderen sevgili dostumuz Yaşar Erdoğan da diyor ki, Balıkesir Edremit Altınkum'dan günaydın. Uzun bir aradan sonra tekrar aranızda olmak büyük bir mutluluk. Türkü sever dostlar ve size güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoş geldiniz yine, iyi ki yanımızdasınız. Ve Halil Kasap diyor ki, Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden türkü dostlarıma günaydın sabah duyacağım. Yayında yapımda emeği geçen değerli ekibe kucak dolusu selamlar. Rahmetli eşimin vefatının birinci yıl dönümü, çok sevdiği bir türkü var, hastane önünde incir ağacı. Efendim bugün program sonunda başka bir türkü sizlere okuyacaktım ama beni o kadar duygulandırdınız ki, hem hastanede şifa bekleyenler hem sizin için program sonunda inşallah okuyacağım. Şimdi türkümüz, şu Sille'den gece geçtim görmedim diyecek Zara, Rıza Konyalı'nın ölümsüz türkülerinden bir Konya türküsü.

9.26 efendim güzel iletiler ve muhteşem bir repertuar olduğunu bildiren sözleriniz bizi çok mutlu etti. Devam ediyoruz. Yılmaz Yüzer diyor ki değerli hocam Ceviz'in başkenti Adil Cevaz'ın selamlar saygılar. Sıradaki eser de Tatvan Adil Cevaz Ahlat ve Hizan ilçemize armağan olsun. Dedim ya efendim Fahriye hemşerisiyiz. Van'ın, Bitlis'in, Ahlat'ın, Adil Cevaz'ın selam olsun o güzelim diyarlara. Veysel Zan da der ki Ankara Çubuk'tan herkese selam gönderiyorum. Eşim Fatma, oğullarım Samet, Semih, kızım Şerife ve torunum Asellina için, yeğenlerim için türkü istiyorum. Osman çok yaman da Erciş'ten her zaman sesimizin ulaştığı her yere selam gönderir. Değerli Ahmet Özçelik çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Bizimle birlikte bütün ekibimize güzel dileklerinizi ulaştırdık. Okuyacağım türkü size, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, polis teşkilatımızın mensuplarının eş ve çocuklarına, tabii ki değerli müdürümüz Mustafa Mingil'le, yeğeniniz Profesör Doktor Arif Çerçi'ye armağanımdır. Var olunuz. Emine Yarar günaydın. Yaşar Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazdılar. Rıza Yakın da günaydın dedi Bafra'dan ve bütün ailesi için türkü istedi. Bir radyodan daha fazlasıdır TRT türkü. İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selam gönderdi. Sevgili Osman Filizli, iyi günler dileğinize çok teşekkür ederim. Serpil Demirci Kocaeli ve İzmit'e size selamlar. Ardahan Çıldırt Kurtkale Köyü'ne selam gönderiyorum Ceyran Şimşek Ayar. İzmir'den Zehra Bıçakçı günaydın dileğiniz çok güzel ulaştı. Yaşar Köksal ne güzel bir görsel, bahçede türküler eşliğinde kahvaltı. Bereketli olsun. Bir gün bizi davet edersiniz. Ben geleceğim yakında, Kerem'i alıp sevgili Ebru'yu alıp geliyorum. Ümit Kaya Çelebi günaydın dedi. Bir türkü de Kemal Benli ve eşi Nurhan Hanım'a armağan olsun derken Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den selam gönderdi. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu çok teşekkür ederim. Anamur'a selamlar. Erdem Gültekin Kayseri Develi'den yazdı. Bu arada Ayhan Ersoy dedi ki merhaba, ben Ayhan Ersoy, Edirne Uzgaç Köyü'nden severek dinliyorum. İncir reçeli yapmaya çalışıyorum. Hadi kolay gelsin, bir Trakya türküsü isterim dedi. Biz hemen göndeririz Trakya türküsünün sesini size. Rumeli'deyiz, yöre ekibinden Sabri.

Pazar sabahı yine her gün TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza gelmiş olmanın mutluluğuyla türkülerimiz bir bir sıralanıyor. Nevşehir Avanos'tan Avanoslu Selahattin'den Nedat Feci hocamızın derlediği türküde Tülay Örten'i dinledik. Taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan varımı. Efendim Tevfik Şentürk Akçaabat'tan herkese esenlikler diliyor, dostlarıma güzellik olsun demiş. Ve bu arada sevgili Zekihan Özkan, sabah sabah neşem tavan yaptı, bu ne kadar güzel bir repertuar böyle. 17 yaşında türkü sevdalısı bir genç olarak çok teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz sevgili Zekihan. Bu kadar güzel bir farkındalıkla türkülerimizi sevmesi bir genç kardeşimizin bizim

Aydın'la birlikte bütün ailesine Trabzon'a armağan etmiş olduk. Van Erciş'lerle birlikte. Sezgin Daşdemir de Muğla Dalaman'dan selam gönderip trafik kurallarını anımsattı. Kızları ve eşi için Türkiye istedi bizden elbette. Mehmet Duran Kahramanmaraş Avşin'den selam gönderdi. Avşinli tüm türkü severleri benden de selam olsun. Eskişehir Odur Pazarı'ndan selamlıyor Mustafa Yanbastıoğlu. Türkülere evet ilaç gibidir hastalarımıza. Dilerim ki hastalar da tez vakitte şifa bulsunlar. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan sevgiler dedi. Afyon kadın ana suyu da sıradaki türkü dinleyicilerine gelsin diyor. Hava serin, dut toplamaya güzel, herkese selam olsun. Ama diyor hocam bugün geç kaldım çünkü içme suyu doldurmaya gittim. 6 litreli beşlik damacana doldurdum. Hay kolunuza kuvvet. Altan Belen de Zonguldak Gökçebey'den selam gönderdi. Mustafa Atmacı da Afyonkarahisar'dan. Emekli çaycı diyor. Sofrayı koydum, taze dut toplamaya gidiyorum. Bereketli olsun. Niyazi Ayrı Kastamonu'dan bizi selamlıyor. Hasan Yalmancıoğlu da İzmir'den günaydın demiş. O halde sürpriz olsun. Yine dilek tutun bakalım hangi türkü.

Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta. Sevcan Orhan dinledik. Rüstem Avcı'nın repertuarımıza kazandırdığı Rumeli Eski Cuma türküsüydü. Ondan önce de Neşet Baba'nın türküsünü dinledik ve Kırşehir'e gittik. İsmail Altunsaray'ı al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor dedi. Ve sonlara doğru yaklaşırken hem isimlerinizi zikretmeye çalışıyorum hem de zamanı doldurup türküler dinletmeye çalışıyoruz. Ama zaman sınırlı. Ve hislerime tercüman olan, durumu da çok güzel özetleyen bir ileti. Ormancı Mustafa Bey diyor ki, Konya Güney Sınır'dan yok mu bir Emir Dağı türküsü dinlettik ya efendim, ama şunu söylemişsiniz, çok teşekkür ederim. TRT türküyü dinleyen o kadar çok dinleyici var ki ama iletişim kurulamıyor, vakit kalamıyor, ama bizim gönlümüz hep sizinle. Gülnaz Malbaslı Deler Rize'de güzel bir tatil diliyorum. Mustafa Fenercioğlu, çok teşekkür ederim Antalya'dan selamınıza. Malik Yapar, söz veriyorum gelecek hafta Beni Hor Görme kardeşimi canlı canlı okuyacağım. Selamlar Berlin'e. Hürriyet Ünbal da bize selam gönderdi. Bütün sevdikleri için türkü istedi. Emine ikinci. Bunu okumazsam olmaz. Küser bana biliyorum. Diyor ki, sana kalem yazmaya da yetmeyi. Sabahın neşesi prensesimiz demiş. Ve sevgili Kerem Bulut'la, Ebru Dezgahçı'yla biz de selam gönderiyoruz. 10 günlüğüne Erzurum'a gidip yavrusuna kavuşacakmış. Siz de çok seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Akbaş, Burdur Gölhisar Yaylası'ndan bize selam gönderdi. Diyor ki, TRT türkü dinlemek bir başka güzel, iyi ki varsınız. Repertuar çok güzel diyerek Sıdıka Tavukçu'da hem selam göndermiş hem de Dört Levent'ten Osman Değirmenciler'le Nurdan Değirmenciler ve Hanife Genç arkadaşına türkü armağan etmek istiyor. Biz de aracıyız efendim. Osman Çokyaman yine Van Erciş'ten seslendiler. Veysel Zan, çok teşekkür ederim. Ve bugünlük Kerem Bulut hazırladı. Ebru Dezgahçı sesleri ustaca ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Sürçülisan ettikse affola. Yine buluşuncaya dek Allah'a emanet olun diyerek bir Yozgat türküsünü bütün hastalara şifa olsun dileklerimle seslendiriyorum. Siz de istediniz ya sevgili dostum. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı dese de türkü, şifa diliyorum. Sağlık ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Burdur Yeşilova yöresine ait

Çingir çingir öter yaylanın daşı türküsünde geçen çingir çingir sözcüğü. Çingir çingir öter yaylanın daşı, garip de garip öter de sılanın kuşu. Kendi de sılasında olmayan kişi, gider de el sılasında mekan mı tutar diyor türkümüz. Burada geçen çingir çingir ikilemesi, ıssız ortamlarda kulağa gelen sesler yankı anlamındadır. Kendi de sılasında da olmayan kişi dizesinde geçen olmak kelimesi, refaha kavuşmak, iyileşmek demektir. Uzak diyarlarda sılasına hasret ozanın yalnızlığına, derdine, özlemine karşın havalandırdığı bu gurbet havasını Nuri Esentürk'ten dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yarın gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Adana merkezli kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni görüntülere ulaşıldı. Operasyonu öngören örgüt üyelerinin bilgisayar kasalarını ve sabit diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Suç örgütünün bazı üyelerinin FETÖ ve DEAŞ'ta bağlantıları ortaya çıkarıldı. Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Samsun'da faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının kumanda odasında patlama meydana geldi. Olayda iki işçi yaralandı. Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç sürücüsü yaralandı. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Van'da ise çayda suya kapılan eşi ve çocuğunu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mike Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu APEC'ten kendisi için kampanya yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tepkilerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerine misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Trendyol Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19 Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30 Korendon Alanyaspor Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhabalar, ismim Sevgi Taşlıtepe. İzmir Buca'dan katılıyorum. Bir tane türkü istiyorum. Yüksek yüksek tepelere rica ediyorum. Kızlarım için, Selin Kandor için, Duygu Kandor için.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Ben Nidere'nin Yamaç Aykul. Babaannem için Neşet Ertaş'tan Dane Dane Benleri türküsünü istiyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Isparta'dan Süleyman olarak sesleniyorum ve ekliyorum. 20 yıl önce belki keçileri ağladıktan sonra ana baba ve 3 çocuğu ateş başında akşam yemeğini yerken radyoda şu türkü duyuluyordur. Ötme bülbül ötme.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Ben bir Sadil Cavaz'dan Hakan Bilici. Okuyacağım türküyü çok sevdiğim anneme hediye ediyorum. Annem bu türküyü çok sevdiği için onun için okuyorum. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Ankara Polatlı'dan TRT Türkü ve Türkü severlere merhaba. Size çok duygu yüklü bir türkü okuyacağım.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Ben Antalya Korkuteli Yazır'dan İbrahim Ünlü. Anamı, ilk aşkımı 2 yıl önce kaybettim. Bu türkü söylenirdi hastane önünde incir ağacı diye. Bizzat canlı ben de yaşadım. Rahmetli anama hediye etmek istiyorum.

Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayın

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, Erzurum'un Aşkale ilçesi Dadaşlar diyarından selamlar. İsmim Bülent Değirmenci. Çok sevdiğim bir türkü vardır. Pencereden bir taş geldi, eyvah mamuş. Bu türkünün bendeki anısı 2014 yılında dünyaya gelen ilk çocuğumuzu ne yazık ki hastalığından dolayı toprağa vermek zorunda kaldık. Ben de bu türküyü çok severim. Hep de dinlediğimde toprak altındaki oğlum aklıma gelir. Seslendirmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ben bu türküyü rahmetli babam için istiyorum. Çocuklarım için, eşime, onlar dinlesin. Bir de türkü ailesi için çalarsa çok memnun olurum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ben Ali İhsan.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba sevgili TRT.
2: Benim için türküler evlat gibi, hiçbirini birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Ama şu an içimden geleni söylemek istiyorum. Bu türkü de Biricik oğluma gelsin. Onu çok seviyorum. Güzel, seni çok özledim. Sevgiler, selamlar.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yarın gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet

Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kuytulcular suç örgütüne yönelik Adana merkezli 6 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 51 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu sürüyor. Samsun'da faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının kumanda odasında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi yaralandı. Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç sürücüsü yaralandı. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Van'da ise çayda suya kapılan eşi ve çocuğunu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu. İhracatçıların dış ticarete ilişkin işlemleri kolaylaşıyor. Ticaret Bakanlığı ticarette teknik engeller web platformunu yeniledi. Firmalar uygulama üzerinden ülkelerin ürün güvenliği ve teknik düzenlemelerini takip edebilecek, karşılaştıkları sorunları doğrudan bakanlığa bildirebilecek. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mike Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC'ten kendisi için kampanya yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tepkilerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerine misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Trendyol Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19 Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30 Korendon Alanya Spor Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Pire'nin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Emine Akbeşe'nin seslendireceği hareketli bir Rumeli türküsüyle selamlıyoruz sizleri. Ocak başında kaldım, ince fikire daldım. Her kapı kakılışta berber geliyor sandım.

Sıradaki türkümüzü Arif Sağ yorumluyor. Dam başında sarı çiçek, buradan kalkak, Ürgüp'e göçek, Ürgüp'e vardığımız gece, hak yoluna kurban kesek.

Yöremiz Trabzon Maçka solistimiz Sevil Korurer'in seslendirdiği bu keyifli türkümüzü hep birlikte dinleyelim. Anam beni vay beni geldi gene Karagüz, aramızdaki dağlar erisa da olsa düz.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu Kuşağı Türkülerle Gün Ortası Yüksel Didikoğlu'nun seslendireceği bir sevda türküsü ile devam ediyor. Pencereden bakan Dilber, ağlayanı güldürürsün, kaşların yay, kirpiğin ok, vurduğunu öldürürsün.

Şimdi de Mihriban Türkmen alıyor sırayı. Al yârim, bu da sana. İçtiğim su da sana. Yârim darılma bana. Bu canım kurban sana.

Elazığ yöresinden derlenen türküyle Yavuz Değirmenci radyolarınıza konuk oluyor. Gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim.

İzmir Radyosu'ndan sizlerle mutlulukla buluştuğumuz programımızda bir Gaziantep türküsüyle Nursal Ercan var sırada. Bağ girdim üzüme, çubuk değdi gözüme, uyma dedim uydun, sen ellerin sözüne.

Çorum yöresinden derlenen türkümüzü sanatçımız İzzet Altınmeşe'nin sesinden dinlediniz. Pencereden el eder, gözleri gel gel der, senin öyle bakışın beni burada del eder. Şimdi de sevilen bir Malatya türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Solistimiz Emine Koç söylüyor. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz, darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

Sırada Diyarbakır yöresinden derlenen bir sevda türküsüyle Semra Algül var. O yârimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. O yâre mektup yazdım, yollayamadım.

Muğla Fethiye yöresindeyiz şimdi de. Türkümüzü İbrahim Can yorumluyor. Ufak ufak karınca, oğlan pazara varınca, kimselere görünme, uğradılar nazara.

Solistimiz Arzu Akbeşe'nin seslendireceği İstanbul Türküsü ile sizleri baş başa bırakıyoruz şimdi de. Yârim gitti çeşmeye, yârelerim deşmeye, ne istersen veririm elinden su içmeye.

0: TRT Türkü.
1: Erzurum yöresinden derlenen türkümüzle Mustafa Acar sizlerle. Kömür gözlüm, ne gezersin bu bağda? Bu bağ bizim güzellerin bağdır. Aklan uyup yuva yapma bu bağda. Felek vurur, yurdun yuvan dağılır.

Solistimiz Nursarç Doğan Işık, Malatya yöresinden derlenen türküyle huzurlarınızda. Kırma taşın kenarı, dibinde yedik narı, kütürdük yola vurduk usul boylu dayarı.

karanfil ocak ocak, gülüm var kucak kucak. Ellerin gülü açmış, benim gülüm tomurcak. Bu sevilen Orta Anadolu türküsünü solistimiz Muzaffer Ertürk'ün sesinden dinliyorsunuz.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün Türkü yolculuğunu sizler için yapımcımız Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzü Nurullah Akşehir seslendiriyor. Ben Dadaşoğlu'yum.
3: Ben Dadaşoğlu'yum, yüreği dağlıyam, hep başı karlıyam, dağlara yazdım adını. Dalar gider hep gözlerim, yollara yazdım adını. Erzurum, bembeyaz şehir, karlara yazdım adını.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Çankırı yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Neşe Dilekçioğlu söylüyor. Evlerimin önü yaldız piyade.

TRT Türkü. Faruk Galeli'den alınan Erzurum yöresine ait türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Çelik pazarında ufacık taşlar.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.22'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Bayburt yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Mehmet Çalmaşur söylüyor. Gül koydum gül tasına, hamamın ortasına. İşte ben gidiyorum, gel atın terkisine.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Fethi Siverekli'den alınan Erzurum yöresine ait türkü Ender Özgen söylüyor. Erzurum Ovaları.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Bizim Eller programında birlikteliğimize Erzurum yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Reyhan Ediş söylüyor, Liverim'in Kaytanı.

Saatimiz 13.38'i gösteriyor. Canlı yayınımız Canan Kılınç'ın seslendirdiği Giresun yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.42'yi gösteriyor. Birlikteliğimize Ankara yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Kayaların arını süpürseler karını.

Sevgili dinleyenler, Aysun Gültekin'in sesiyle Azerbaycan yöresine gidiyoruz şimdi. Arakçın mendedir ceyran, sermişem çemendedir.

sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de Bizim Eller programında birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için gözler yarın Beştepe'de olacak. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar yarın başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin Nörobilim Merkezi Nörom,

NATO'nun Diana ağına kabul edilen ilk ve tek Türk test merkezi oldu. 3 üniversitenin işbirliğiyle kurulan merkez uluslararası projelere test altyapısı sağlayacak. Nörom insan sağlığı ve performansını geliştirecek. Yeni teknolojilerin ürüne dönüşmesine katkı sunacak. Yarın Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, bu yıl Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Yeşilay İstanbul'da anlamlı bir yarım maratona ev sahipliği yaptı. Tarihi yarımadada koşan binlerce sporsever sağlıklı yaşama dikkati çekti. Bağımlılıklarla mücadelede güçlü bir mesaj verildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve kullanıcı tespit edildi. 712 URL ile ilgili işlem yapıldı. Samsun'da faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında kumanda odasında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi yaralandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhracatçıların dış ticarete ilişkin işlemleri kolaylaşıyor. Ticaret Bakanlığı, ticarette teknik engeller web platformunu yeniledi. Firmalar, uygulama üzerinden ülkelerin ürün güvenliği ve teknik düzenlemelerini takip edebilecek, karşılaştıkları sorunları doğrudan bakanlığa bildirebilecek. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak nitelendirdi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi. ABD'de İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mike Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu APEC'in kendisi için kampanyayı yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tespitlerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerine misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19'da Trabzonspor, Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor, Gaziantep Futbol Kulübü. Saat 21.30'da Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Sevgili türkü dostları, gönül coğrafyamızın sesi TRT Türkü'den hepinize gönülden merhabalar diyoruz. Ağustos ayı milletimizin hafızasında zaferlerle, umutla, birlik ruhuyla yer etmiş özel bir aydır. Bugün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne yaklaşırken

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını milletimize açtığı o büyük yürüyüşünü saygı ve minnetle anıyoruz. Asırlardır bu topraklarda yankılanan türküler de o köklü mirasın, ortak hafızamızın, kültürümüzün en güçlü seslerinden biri olmayı sürdürüyor. Diyarında bugün yurdumuzun farklı yörelerinden derlenmiş, ritmiyle gönülleri kıpır kıpır eden, neşesiyle yüzlerimizde tebessüm bırakacak hareketli türkülerle bir saat sizlerle olacağız efendim. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı, Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanındaki, gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm dinleyicilerimizi sizlere saygı ve sevgilerimizi gönderiyor. Türkü Diyarı'nda yeni bir yolculuğa davet ediyoruz sizleri. Anadolu'nun her yöresinde müzik, o toprağın insanının duygusunu taşır. Kimi zaman bir sevdayı, kimi zaman bir düğünün coşkusunu anlatır. Şimdi Burdur'un neşesini, hareketini, sıcaklığını taşıyan, ritmiyle gönüllerimizi kıpır kıpır edecek güzel bir eserle sizlerleyiz. Erik Dalı Gevrek'tir adlı eser, güçlü yorumuyla Adile Kurt Karatepe'nin sizlerle olacak.

Şimdi gönül dilinden dökülen, sevdayı ve özlemi aynı eskide buluşturan bir türküye uzanıyoruz. Yürü Dilber yürü diye başlayan bu güzel eser, Anadolu insanının sevdiğine seslenişini, içtenliğini, bitmeyen sevdasını taşıyor. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı adlı türkü, Ali Çakar'ın yorumuyla sizlerle.

programımızda şimdi de Şanlıurfa'nın kendine has musikisine, o derin ve güçlü ezgi dünyasına misafir oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Urfalı olmak yalnızca bir memleket adını söylemek değildir. Türkülerde bir kültürdür, bir duruştur, gönül halidir. Urfalıyam Ezel'den adlı eser, Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarının sesinden sizlerle.

Anadolu'nun türkülerinde yollar vardır, dağlar vardır, dereler vardır. Ve bazen bir beldenin güzelliği tek bir türküde dile gelir. Şimdi o güzel coğrafyanın izlerini taşıyan, ezgisiyle gönüllerimize dokunan bir eser dinleyeceğiz. Akçay'ın Boydan Boya adlı ezgi, güzel yorumuyla Fatoş Çal'dan sizler için geliyor.

Şimdi türkülerimizin kadim şehirlerinden birine, Diyarbakır'ımıza misafir ediyoruz sizleri. Taşıyla, toprağıyla, insanıyla nice hikayeler biriktirmiştir bu güzel şehir. Bu güzel şehrin adı türkülerde ise başka bir güzel söylenir. Diyarbakır Bu Mudur adlı seçkin eserde Sevim Seçkin'in kendine has yorumuyla türkü diyarında.

Türkülerimizde bazen bir mendil koskoca bir sevdanın habercisidir. Bir işaret, bir bekleyiş, bir selamdır. Uzakları yakın eden, gönülden gönüle gönderilen küçük ama anlamlı bir emanettir. Şimdi Mendilim İşle Yolla adlı güzel eserle sizlerle olacağız. Erol Köker seslendiriyor. Bizler de bu güzel Türkiye'ye gönülden eşlik edelim.

Anadolu türkülerinde sevda, kimi zaman bir bakışta, kimi zaman bir sözde, kimi zaman da sevdiğinin ardından söylenen bir türküde saklıdır. Gönülden gönüle uzanan, kendine has ezgisiyle hafızalarımızda yer eden bir eserle sizlerle olacağız. Gırmataş'ın Kenarı, Nursaç Doğan Işık'ın yorumuyla sizlerle.

Şimdi Torosların eteklerinden Burdur yöresinin renkli ve hareketli ezgi dünyasından bir türküye uzanıyoruz. Dirmil'in çalgısı nasıl dillenir? O yörenin insanın sevincini nasıl türküye dönüştürür? İşte bütün bunları bu güzel eserin namelerinde bulacağız. Şu Dirmil'in çalgısı adlı ezgi Hediye Hüseyin Ağoğlu'nun yorumuyla Türkü Diyarı'nda.

Gökyüzünde ay, Anadolu türkülerinde başka türlü parlar sevgili türkü dostları. Sevdanın, özlemin, gecelerin sessizliğinin eşlikçisi olan ay, şimdi güzel bir türküyle dile gelecek. Gecenin ay ışığı gibi gönlünüze dokunması dileklerimizdi. Dolana ay dolana, Zehra Ganioğlu'nun yorumuyla TRT Türkü'de.

TRT Türkü'de, TRT GAMP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi sözün özüne, türkünün öğüdüne kulak veriyoruz. Her sözün, her sevdanın, her yolun kendine özgü bir hikayesi var. Anadolu insanının hayat tecrübesini birkaç mısrada anlatan sıradaki eser Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla geliyor. Çiçekten Harman Olmaz adlı ezgi sizlerle.

Şevke türkülerinde sıkça karşılaştığımız o canlılık ve kıvraklık bu eserde de kendisini hissettiriyor. Sözlerindeki samimi sevda dili oyunun ve müziğin coşkusuyla birleşiyor. Şimdi bu güzel yöre havasını kendine has yorumuyla Vedat Bağcı'dan dinleyeceğiz. Bahçeye Gel Göreyim adlı ezgi radyolarınızda.

Sevgili dinleyicilerimiz, salınmanın taşıdığı o zarif hareket, sıradaki türkümüzün de merkezindeki duyguyu çağrıştırıyor. Uzaktan bakılan bir güzel, gönülde büyüyen bir sevda, Anadolu insanının yalın ama etkili anlatımı. Türkülerimizde aşk çoğu zaman büyük cümlelerle değil, bir bakışla, bir yürüyüşle, bir selam.

Anlamla anlatılır. Salın da geldi bu sade ve sıcak anlatımın güzel örneklerinden. Şimdi Mehmet Demirtaş'ın sesinden, Anadolu'nun sevda kokan ezgilerinden birini dinliyoruz.

Şimdi güzel bir sevda türküsünü içten ve Duru yorumuyla Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Doyulur mu adlı eser radyolarınızda.

Türküler bazen bir yol arkadaşına, bazen uzak bir memlekete, bazen yüreğimizde saklı en güzel hatıralara dönüşür. Bugün de o hatıraların izinde Anadolu'nun coşkusunu ve bereketini paylaşmaya çalıştık sizlerle. Pazar gününüze neşe kattığımızı düşünerek bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızı hazırlayan Reşat Fidan'a, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, Semih Suat Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür de sizlere. Mikrofon başında ben Derya Can. Hacel obasını engin mi sandın? Sevcan Orhan'la ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın. TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve herkese iyi pazarlar diliyoruz. Yapımcılarımız Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Birbirinden güzel türkülerle sizlerleyiz. İlk olarak Fuat Saka bizlerle, Sotka Faros.

Şimdi de Kars yöresindeyiz. Saliha Aladağ'dan derlenen türküyü Muzaffer Akgün'den dinleyeceğiz. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı, kara kaşın gözlerin, budur aşkın dermanı.

Hasan Tunç ve Hüseyin Dilaver'den derlenen Trabzon yöresine ait türkü Selim Tarım seslendiriyor. Terazi tartayırım, alırım darasini.

Remzi Bekar ve Yöre ekibinden Tulum'la Horun Havası dinledik. Çinçiva Rize'si. Saatlerimiz 15.17. Nevşehir Ürgüp'teyiz. Nida Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğiz. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratım acemi, konağı tutmaz.

Ordu yöresindeyiz. Muhsin Tercan ve Mustafa Gürdal'dan derlenen türküyü İrfan Gürdal seslendirecek. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller sevdim de yar senden bıkamadım.

Trabzon'dan yolculuğumuz devam ediyor. Şeref Canku'dan derlenen Kars yöresine ait türkü Gürkan Özpeker seslendiriyor. Gemiler gelende verir fitini.

Sinop yöresinden bir türkü dinledik. Şükriye Tutkun seslendirdi. Hakkı Reis türküsü. Şimdi de Tekirdağ'a uzanıyoruz. Koro seslendirecek. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence.

Saatlerimiz 15.38, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Cafer Horhoroğlu'ndan derlenen Artvin yöresine ait türküyü koro seslendiriyor. Derede Değirmenim.

0: hayvan gülü olaydı, gülsün gülü olaydı. Kaş ki sevdiğim göze şirin dilli olaydı. Kaş ki sevdiğim göze şirin dilli olaydı. Şirin dilli, şirin dilli, şirin dilli olaydı. Şirin dilli, şirin dilli, şirin dilli olaydı. Dilim dilim dilim canım cidendir. Dilim dilim dilim canım cidendir.
1: Kars yöresine ait türkü Yıldız Ayhan'ın sesinden dinledik. Dişlerin incidendir. Şimdi de Ahmet Güngör'ü dinleyeceğiz arşiv kayıtlarımızdan. Kara yemiş dalı var.

pençemin üstüne bir destan yazacağım, bir destan yazacağım, bir destan yazacağım. Alacağım kız seni, alacağım kız seni, buradan kaçacağım.

Kafamı yakamadım, gazım tükendi gazım, gazım tükendi gazım. Sizlere emanet dur, sizlere emanet dur. Elimdeki bu sazım.

Son türkümüzü Zeynep Başkan'dan dinleyeceğiz. Gemiler Giresun'a. Yapımcılarımız Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülkü Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için gözler yarın Beştepe'de. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar yarın başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Türk savunma sanayindeki yerli ve yenilikçi çözümler denizlerde de kendini gösteriyor. Trabzon'da geliştirilen modüler zırhlı kontrol botu Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. Prototip aşamasındaki bot yüksek balistik korumasının yanı sıra modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Mildan için çalışmalar sürüyor. Projede kritik malzemeler yerleştirilirken Havelsan yapay zeka destekli sistemle denizaltının teknolojik altyapısına katkı sağlayacak. Mildan Mavi Vatan'ın caydırıcı güçlerinden biri olacak. Türkiye'nin nörobilim merkezi Nörom, NATO'nun Diana ağına kabul edilen ilk ve tek Türk test merkezi oldu. 3 üniversitenin işbirliğiyle kurulan merkez uluslararası projelere test altyapısı sağlayacak. Nörom, insan sağlığı ve performansını geliştirecek yeni teknolojilerin ürüne dönüşmesine katkı sunacak. Yarın Mevlüt Kandili, Hazreti Muhammed'in doğum gününün 1501. yıl dönümü bu yıl peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlitler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Yeşilay İstanbul'da anlamlı bir yarım maratona ev sahipliği yaptı. Tarihi yarımadada koşan binlerce spor sefer sağlıklı yaşama dikkat çekti. Bağımlılıklarla mücadelede güçlü bir mesaj verildi. Ankara-Konya'ya yüksek hızlı tren attı. 15 yaşında hattın hizmete girdiği günden bu yana 22 milyon 800 bin yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hatta günlük ortalama 3500 kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetleriyle hastaların yanında oluyor. Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında 2 milyonu aşkın ev ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu güler yüzü ve emeğiyle şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum dedi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve kullanıcı tespit edildi. 712 URL ile ilgili işlem yapıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. ABD'de İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mark Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu APEC'ten kendisi için kampanya yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tepkilerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerine misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Toprağın sesi vardır. Rüzgarın da, insanın da. Akdeniz'in renkleri bu sesleri sazın teline emanet ediyor ve sizleri dinlemeye çağırıyor. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizi. Akdeniz'in renkleri bazen bir kıyıda başlar, bazen de uzak bir şehrin taş sokaklarında yankılanır. Deniz burada kalır ama sevdayı yol alır. Vapur düdüklerine, dar sokaklara, kalabalıkların içindeki yalnızlığa karışır. Gidenin ardında bırakılan sadece bir memleket değil, yarım kalmış bir cümle, sorusu cevapsız bir bekleyiştir. Şimdi bu bekleyişin sesine dönüyoruz. Sevdiğini uzak bir şehre kaptırmış bir yüreğin sitemi. Akdeniz'in sıcaklığından İstanbul'un mesken tutan yalnızlığına uzanan bir türkü. Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Yarim, İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördüğün güzelleri, beni unuttun mu?

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir Kayseri türküsüyle başladık bugün beraberliğimize. Bir kez daha anons edelim. Adile Kurt Karatepe'den dinledik bu türküyü. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? İkinci türkümüz Ali Yılmaz, Veli Gürsoy ve Nuri Turan'dan derlenen bir Antalya Elmalı Akçayiniş Köyü türküsü. Elvan Erbaşı'nın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Derelerde olur çamlı sövdü.

Programımıza Hüseyin Kırmızı Gül'den derlenen bir Gaziantep Sarılar Köyü türküsüyle devam ediyoruz. Bahattin Turan'dan dinliyoruz. Gönül, gurbetele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

0: TRT Türkü.
1: Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Saat 16.21'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Mehmet İşbilen'den derlediği Kayseri yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Semra Bağcı'nın yorumundan dinliyoruz bu türküyü de. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kimlere dökeyim? Sen salın gez, nazlı yar, ben kahrını çekeyim.

Çingir çingir öter yaylanın taşı. Salih Urhan'ın derlediği bu Burdur Yeşiloba türküsünü Hale Gür'ün o güzel yorumundan dinledik hep birlikte. Akdeniz'in renkleri devam ediyor TRT Türkü'de. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz. Saatimiz 16.35'i gösteriyor. Bir Hatay Antakya türküsü var sırada. Sıdıka Şerbetçi'den alınan bu türküyü Celal Bakar'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Yar söyledi, ben unuttum, gönül efendini buldu, saçı Leyla'ya vuruldu.

Ahmet Günday'ın Niyazi Emre'den derlediği bir Manisa Gördez türküsü var sırada. Çiler Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. İki durnam gelir Bağdat elinden.

0: TRT Türkü.
1: Kadir Üstündağ'dan alınan Afyonkarahisar yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Erkan Sürmen'den dinliyoruz. Ben giderim oduna.

Denizli yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Selcan Kökçen Şahin'in yorumundan dinliyoruz bu esprili türküyü. Gülsüm, a Gülsüm, sen buralardan gidersen davarları, koyunları, sığırları kim gütsün?

Bugünkü programımızın son türküsünü Hediye Ağoğlu'ndan dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Halil Rıfat Aydemir ve Pınar Halaç'tan alınan Afyon Emirdağ yöresinden bir türkü bu. Harmana sererler sarı samanı, hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı. Gel, otur yanıma canım sevdiğim, ayrılık mı olur yayla zamanı?

İçinde bulunduğumuz saat dilimi yine hızla aktı geçti değerli dinleyenler ve bugün de bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna ulaşmış olduk. TRT Antalya Radyosu'ndan Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik sizlere TRT Türkü'de. Programı sizler için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Tayfun Yönlü. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her daim yanı başınızda olmasını diliyor. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Aşık Mahrumi'ye ait bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Yıldız Çam söylüyor. Keşbükü'nün köprüsü söyleniyor türküsü.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Hatay türküsü var ve Ferman Boran Selik sizlerle. Al mendili mendili.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bir kilis türküsü dinleyeceğiz bu dakikalarda. Mustafa Özgül'ün derlediği türkü, Eşref İnceoğlu söylüyor. Evlerin

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bir Kıbrıs türküsü dinliyoruz. Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. Hanaylar yaptırdım. Düş-

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.32. Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Niğde türküsü var. Nida Tüfekçi derledi, Neşet Ertaş söylüyor. Yine yeşillendi Niğde bağları.

Ulaştan geçerken kamaylı takın. Keşbükü çayından hey hey kendini sakın. Meşelikte gece kalıp gidelim. Meşelikte gece kalıp gidelim.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı değerli dinleyenler. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere bir Mersin türküsüyle veda ediyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor, giyinmiş kuşanmış yayladan gelir.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için gözler yarın Beştepe'de olacak. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. Orman yangınlarında geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar yarın başlayacak. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'da son gün de dolu dolu geçti. Festival alanındaki coşku yine bir an olsun azalmadı. 7'den 70'e herkes hem donanmanın gururu gemileri gezdi hem de savunma teknolojilerini yakından görme fırsatı buldu. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest Mavi Vatan ikinci yılında da ziyaretçilerine gurur dolu anlar yaşattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Kacır, Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki yerli ve milli üretim platformlarını milletimizle buluşturuyor, dedi. Türk Hava Kuvvetleri Gökvatan'daki caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 5. Anajet Üssü Komutanlığından kalkan uçaklar Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuş görüntülerini Gökvatan'daki caydırıcı gücümüz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız notuyla paylaştı. Türkiye'nin Nörobilim Merkezi Nörom, NATO'nun dayan ağına kabul edilen ilk ve tek Türk test merkezi oldu. 3 üniversitenin işbirliğiyle kurulan merkez uluslararası projelere test altyapısı sağlayacak. Nörom, insan sağlığı ve performansını geliştirecek yeni teknolojilerin ürüne dönüşmesine katkı sunacak. Yarın Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü. Bu yıl peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı İstanbul'da yapıldı. 64 ülkeden 2500 sporcu Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Kanlıca'dan başlayan 6,5 kilometrelik parkur Kuruçeşme'de sona erdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana merkezli 6 ilde Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul da yer alıyor. Yakalanan bazı kişilerin FETÖ ile bağlantıları da tespit edildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Suriye, İsrail'le güvenlik anlaşması için diplomasi kapısını yeniden aralıyor. Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için büyük katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Biz Türkiye'nin desteğinden vazgeçmeyeceğiz, dedi. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tabii.

Bisküller'de mendil. Eski Türklerden bu yana hediye alıp vermek gelenektir. İşte bu gelenek içinde sıkça rastlanan bir tercihtir mendil. Çeşitli tören ve önemli günlerde Türkler birbirlerine mendil armağan ederler. Oyalı, ipekli, işli, renk renk, desen desen mendil. Bazen iki sevdalıyı buluşturan, bazen bir yiğidin omzunu saran, padişahın göğsünü süsleyen, dört köşe bir bez mendil. Tarladaki çiftçinin teriyle buluşan da, halayın başında göğe sallanan da aynı mendil. Sevdalılar arasındaki kullanımı oldukça yaygın olan mendil, bazen bir mektup gibi haberleşmeyi de sağlar. Mendilin bu şekilde kullanımı edebiyatımızda mendil sallamak olarak deyimleşmiş ve türkülerimize de konu olmuştur. Genç kızların çeyizine işlediği, delikanlıların oyasından anlam çıkardığıdır mendil. Mendil sallamak, yere mendil düşürmek, mendilin ucunu koklamak. Her birinden ayrı bir anlamla türkülerde sıkça çıkar karşımıza mendil. Arşivimizden Şerife Hatun'un sesinden tematik bir mendil türküsüyle size veda ediyoruz. Mendilim işle yolla.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: İyi akşamlar diliyoruz sevgili dostlar. Türkü Akşamı'na hoş geldiniz. Sevgili türkü severler, türkü sevdalıları, yine türküler geçidi olacak programımızda. Saatler 20'yi gösteriyor.

Azıcık olsun gamdan, kederden ya da yaşadığınız streslerden uzaklaştırmaya çalışacağız. Mustafa Celal Safa'la hazırladığı birlikteliğimizi bugün. Teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç, mikrofonda ben Arzu Melih. Hemen ilk türkümüzü buluşturalım sizlerle. İzzet Altınmeşe seslendirecek. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almazsan alma. Hoş geldiniz.

İkinci türkümüz var şimdi de sırada, bir Kerkük türküsü. Zara seslendirecek. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve aynı zamanda notaya almış Sabahattin Gülümser ve Sabahattin Gülümser seslendirecek. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiye kestirir.

Saatlerimiz 18.24'ü gösterirken Türkiye Akşamı'nda sizlere Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve Mehmet Demirtaş'la baş başa bırakıyoruz. Genç Osman dediğim bir küçük uşak.

Yıldız Çam az önce Türkiye Akşamı'nda bizlerle birlikte olduğu güzel bir potpuri ile şimdi de Muzaffer Ertürk'e kulak verelim. Bir Diyarbakır türküsü. Başında altın para, her gün gelir pınara. Beni ateşe koydu, çekildi bir kenara.

yazdı. Orta Anadolu yöresine ait Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve aynı zamanda sanatçımızdan alınmış bu güzel türkü Gülşen Kutlu ses verecek. Mezar arasında harman olur mu?

Celal Bakar bizlerle birlikteydi. Sevgili türkü dostları, çıktım Beyoğlu başına bir İstanbul türküsü seslendirdi. Şimdi de Emine Koç'la Şanlıurfa yöresine uzanacağız. Caburdağ'dan kuş geliyor.

saatlerimiz yavaş yavaş 19'a yaklaşırken bir saati geride bıraktık bile sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Erenler'in türküsünü dinlettirelim şimdi de sizlere. Şu yüce dağların karı eridi, sen oldu gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel oldu gidelim bizim ellere. Musa Eroğlu'ndan alınmış türkümüz.

Ve Mustafa Tosun'dan alınan bu güzel ilahi Hikmet Tosun yorumlayacak. Biz neydik bunca nazar kıldın ya mabut, hikmetine şükrederim ya ilahi çok şükür. Dertliye derman edici cümleye sensin tabip, hikmetine şükrederim ya ilahi çok şükür.

Sevcan Orhan'dan dinleyeceğimiz güzel bir Şanlıurfa yöresi türküsüyle birlikteliğimiz devam edecek. Sevgili türkü dostları, saatlerimiz 19.20'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Saatler 20'yi gösterene dek birlikte olacağız. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler.

Mehmet Özbey'in notaya aldığı Erzurum yöresine ait türkümüzde Nurullah Akçayır bizlerle olacak. Yüksek minareden attım kendimi, çok aradım bulamadım dengimi.

Sırada yine Muzaffer Sığ Sözen imzası taşıyan bir türkümüz var. Merve Kayacan seslendirecek. Afyon'un ortasında kalesi, üzerinde vardır Kızlar Kulesi.

saatlerimiz 19.40'ı gösterirken birlikteliğimiz Semra Bağcı'nın türküsüyle sürecek. Dan başında sarı çiçek, buradan gidek Ürgüp'e göçek.

Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı türkümüz Ürgüplü Refik Başaran'dan alınmış. Erol Köker söylüyor. Dere boyu gidelim, koyun kuzu güdelim.

Ve geldik bu akşamın, Türkü akşamının da sonuna aynı zamanda sevgili dostlar. Ama hafta içi her gün biliyorsunuz ve hafta sonu saatler 18, onu gösterdiğinde Türkü akşamı Ankara Radyosu'ndan sizlerle olmaya devam edecek. Birlikteliğimizi Mustafa Celal Sapağlı hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç, mikrofonda ben Arzu Meliye. Yine güzel bir türküyle sizlere ev sağlarken bundan sonraki saatlerinizin de sağlık, esenlik ve mutlulukla geçmesini diliyoruz. Elvan Erbaşı ve Şahin Gültekin birlikte söylüyor. Aman köylü kızı, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton Meisterimiz sevgili Cihan Yurdakul. Ve bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Zeynep Cihan'ı ağırlıyoruz. Genç solistlerimiz de Beyza Ozan ve Taner İnce sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım ve öyle devam edelim yolculuğumuza. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteyiz ve hep birlikte sevgiyle selamlıyoruz sizi. Yepyeni isimlerle buluştuğumuz bir bölümde daha birlikteyiz. Değerli ustalarımız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.

0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz her zamanki gibi. Sevgili Beyza Ozan ve Taner İnce, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Buluşmaya dair duygu ve düşüncelerinizi sorarak başlayacağım ve her zaman olduğu gibi bir hanımefendiyle başlayacağız. Evet. Sevgili Beyza ile, sen bu buluşmaya dair neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun?
2: Burada olduğum için çok mutluyum. İlk defa böyle bir kayıt ortamında.
1: TRT'ye ilk defa geldin. İlk defa bir program kaydına katıldın, onu ifade ediyorsun.
2: Evet, biraz da heyecanlıyım.
1: Çok heyecanlısın, evet, onu fark ettik. Heyecandan sürekli gülümsüyor sevgili dinleyiciler. Yüzüne de çok yakışan, ışıl ışıl bir gülümsemesi
2: Teşekkür
1: var.
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizim için çok güzel bir program olacak. Heyecanlıyım. Teşekkür ederim ilginiz için de, çok sağ olun.
1: Çok güzel bir heyecan yansıyor. Biz bu heyecanın türkülere de çok güzel renkler kattığını biliyoruz sevgili dinleyiciler. Bir başka heyecanlı genç arkadaşımız da hemen Beyza'nın yanında oturuyor, sevgili Taner İnce. Sen de hoş geldin.
3: Öncelikle teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü milletimiz adına bir şeyler yapmayı isterim hep. Kendi adıma başaracaklarımdan çok, daha çok milletimizin adına bir şeyler başarmayı isterim. Türkülerimiz de milletin fotoğrafı gibidir, resmi gibidir. Bu motivasyonla geldim aslında. Bugün de bu imkanı inşallah iyi değerlendireceğiz. Teşekkür ederim.
1: Değerlendireceksiniz elbette. Ne güzel gençler yetiştiriyor türküler, değil mi?
0: Vallahi çok doğru şeyler söylediler. Beyza'nın soyadı sanki dünyaya gelirken türkücü olacakmış gibi.
1: Değil mi?
0: Temelden şey atılmış değil mi?
1: Var mı soyda da
0: yol
1: bir ozanlık?
0: Yani. Ozan...
2: Hocam yok, aslında ilk ben olabilirim.
0: Ama ne çok güzel. Yani.
2: Yok ama soy isim, evet.
0: Ozan sözcüğünü çok severiz biz. Özellikle bizim türkülerimizin üretenleridir.
1: Evet.
0: Halkın içinde yaşayan, o sesi çıkmayan ya da sesini duyurmaya gücü yetmeyen insanların sesi olmuş ve onların özelliklerini yetenekleriyle birlikte ortaya çıkarıp dinleten türkülerimizin temel kaynakları onlardır. Çok güzel bir
1: evet.
0: isim.
1: Tanıyacağız, açılacağız da sevgili Beyza heyecandan çok fazla bir şey söyleyemedi ama daha bakacağız bu Eyvallah. Ozanlık soyadının hakkını nasıl veriyor, türkülerle nasıl buluşmuşlar elbette. Ama şu dakikada çok daha heyecanlarını arttırmak istemiyoruz sevgili dinleyiciler. Ne yapalım şefim, her zaman olduğu gibi onları en iyi oldukları yere, kendilerini en rahat ifade ettikleri yere mikrofon başına alalım.
0: Eyvallah.
1: İlk olarak yine bir hanımefendiyle başlayacağız sevgili dinleyiciler. Sevgili Beyza'ya yalnızca söz sırasını değil, ilk türkü sırasını da veriyoruz. Ve ilk türküsünü dinlemek üzere Beyza Ozan'ı mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızları'nda birlikteyiz ve ilk türküsünü seslendirdi Beyza Ozan'ı dinledik. Konya yöresinden Muzaffer Sarı Söze'nin Çopur Ahmet'ten derlediği Konya yöresinin o keyifli türkülerinden birini seslendirdi sevgili Beyza Ozan. İnce, zarif, hoş bir renk çıktı. Türkiye'de çok yakışmıştı. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzına çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Bakalım ustalar ne diyecek? Kiminle başlayalım? Hanımefendiyle başlayalım
2: evet,
0: mı?
2: Zeynep, bir de Zeynep bu türküleri okuyan da bir usta. Evet, ondan
3: çok
2: dolayı.
3: Teşekkür ederim hocam. Şimdi öncelikle hocam da bilir, takdir eder ki Konya ve Silifke bölgeleri gerçekten okuması, yorumu çok zor bölgelerdir. Ben tebrik ediyorum.
1: Çok
3: güzel yorumlamış,
1: hocam,
3: yumuşak yumuşak. Genelde Konya okuyor musun?
1: Okuyorum hocam ya. Üniversiteyi kazandıktan sonra aslında daha önceden okumuyordum ama lisans döneminde ilgim arttı. Konya, Silifke yörelerini biraz daha okumaya gayret ediyorum, çalışıyorum.
3: Memleket neresi aslında?
1: Memleketim Eskişehir hocam. Ama Konyalılara da benzetirler.
3: Değil mi?
1: Sorarlar yani Konyalımız ya da Sivas falan biraz daha ama.
0: Evet.
1: Bir ilgim var hocam.
0: Esmer hoş bir hanımefendi sevgili Beyza. Evet. Sivaslılara benziyor gerçekten değil mi?
3: Benziyor.
1: Öyle diyorlar ama Eskişehirliyim, ailem de oralı.
3: Ben de bu arada Kırşehir Mucurluyum ama hep bu hançerimizin daha çok daha iyi çalışması, oturması için hocam da bana çoğunlukla Konya, Silifke çok okutmuştur, çalıştırmıştır. O yüzden büyük bir avantajdır diye düşünüyorum.
2: Evet.
3: Değil mi hocam? Hançerimizin çalışması, yerleşmesi için devamını diliyorum.
1: Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Ağzınıza sağlık Zeynep Cihan. Sevgili dinleyiciler, Konya Silifke yöresi
3: tabii
0: türküleri
3: önemlidir.
0: Özellikle şimdi ben şefimden rol çalıyorum bu arada. Trilleri yönünden de değil mi, enstrümanları yönünden
2: ona
0: de.
2: Ona tril diyoruz değil mi?
0: Evet. Kimden öğrendim acaba?
2: Ona tril diyoruz he.
0: Çok zengin yörelerden
2: evet,
0: biridir. Türkünün hakkından geldi, çok temiz okudu gibi geldi bana kulağıma ve çok da güzel bir uygun bir renk çıktı.
2: Yok, ağzı
0: Beyza'dan.
2: Türkü ağzı
3: evet.
2: Türkü okuyor yani o çok önemli. Şimdi türkü çay gibidir. Bir, sizin hançerinizin ona uygun olması lazım.
3: Evet.
2: Onu seviyor olmanız lazım. Sonra onu yapmaya başladıktan sonra onun sizde şekillenip sizde yerleşip artık üzerinizde rol gibi değil de sizden bir şey olması lazım. Ama hançere yatkın, türküyü doğru kaynaktan almış, doğru öğrenmiş, türkü doğru okuyor. Zaman içinde ustalaştıkça, daha çok okudukça onun kendinde daha bir normal hale döndüğünü görecek. Bu kadar kısa sürede bu kadar iyi aşama kaydetmiş şeye
0: evet,
2: baktığımız
0: evet.
2: zaman. Şimdi yöresinde doğan insanlar mesela biz Türkleri tanımlarken şunu deriz. Doğduğunuzda annenizin, babanızın, ailenizin, çevrenizdeki insanların tercihleri siz farkında olmadan sizde bir birikim oluşturuyor. Sizin o yöre, o namelerle alakalı kendiliğinden hafızada birikmiş bir malzeme var. Bunun üzerine siz türkü okumaya kalkıştığınızda mutfağınızda sizin farkında olmadığınız hazır bir malzeme, onu direkt kullanabiliyorsunuz.
0: Evet.
2: Ve orada yol almak daha çabuk olabiliyor. Aslında Eskişehir Konya'ya uzak değil ve Eskişehir kültür olarak da Orta Anadolu'nun bütün özelliklerini barındıran, hepsine komşu olan bir il olduğu için.
0: Evet.
2: Ama o yörede oturan çocuklar, gençler yani çevre illerin türküleriyle de haşir neşir büyüyorlar.
3: Etkileşiyorlar.
2: Bu da aslında bir biriken bir şeyin tezahürü olmuş. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
2: O şimdi biraz daha ustalaştığında şunu evet. fark edeceksin. Türkü okurken daha rahat okuyacak. Şimdi hatasız türkü okumaya çalışıyor. Öbüründe kendiliğinden hatasız çıkacak zaten.
0: Evet.
2: Bir de daha keyifli çıkmış olacak. Ağzına sağlık.
1: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Yol uzun tabii değil mi? Şefin de söylediği gibi onlar zaten ustalık işleri. İnşallah siz de oralarla buluşacaksınız zaten.
1: İnşallah.
0: Daha yolun başındasınız. Bu yolun başında sevgili Beyza ile buluştuk biz sevgili dinleyiciler. Beyza Ozan. Soyadı da çok güzel, etkileşimli türkülerle. Aynı zamanda da Eskişehirli olduğunu öğrendik ama sevgili Beyza, türküyle muhabbetin nasıl başladı? Ailede var mıydı?
1: Aslında ailemde müzisyen yok. Halam ve babam çok fazla türkü okuyor ama eğitimleri yoktu. Liseyi bitirdim. Daha sonra bir iki yıl ara verdim. Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girmek istedim. Yani müzik hep hayatımın bir yerindeydi.
0: Evet.
1: Tabii bu süreçte Eskişehir'de birçok gençlik korolarında, işte birçok özel günlerde de hep sahne aldım, türkü okudum. Ama lisans eğitimimde eğitimimi daha da şekillendirdim tabii. Yani bilmediğim her şeyi orada öğrendim profesyonel anlamda. Tabii şu anda da bilgi sonsuz bir şey. Daha da öğreneceğim. Kendimde eksik gördüğüm çok fazla şey var. Bunları tamamlayacağım. Kariyer hedefimi uzun vadede yapmak istiyorum. Bu yüzden eğitimime de daha devam edeceğim.
0: Kaçıncı sınıftasın sevgili Beyza sen?
1: Ben bu sene bitirdim, mezun oldum.
0: Mezun oldun,
1: çok güzel.
0: 2 hafta
1: önce mezuniyetimizi yaptık.
0: Maşallah. Tebrik ederiz. Maşallah. Mezuniyetini kutlama programı
1: evet,
0: gibi olmuş.
1: Öyle
0: ne
1: oldu.
0: Güzel.
1: Güzel oldu bizim için.
0: Çok mutlu olduk biz de bu buluşma için. Bu buluşma için bizim kadar heyecanlı olan bir başka solistimiz daha var sevgili dinleyiciler. Sevgili Taner İnce. Onu da daha fazla bekletmeyelim. İlk türküsü için mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Taner İnce'yi dinledik. O da ilk türküsünü seslendirdi. Gaziantep Sarılar Köyü'nden Muzaffer Sarı Söze'nin Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği çok da sevilen türkülerden biri. Biz de çok severiz. Sevgili Taner'in sesini de rengini de duymuş olduk. Sesine çok yakıştı. Çok duygusal bir sesin var. Duru, soyadın gibi zarif bir renk çıktı sevgili Taner.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunlar benim hissettiklerim, benim duyuşlarım. Bakalım ustalar ne diyecek.
2: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Değerli şefimle başlayalım bu sefer.
3: Öncelikle ağzına sağlık, teşekkür ederim. Güzel bir türkü. Şimdi şöyle şuradan bakmak lazım. Genç kuşak. Bu dönemde bu türküleri bu kadar düzgün okumaya çalışmalar gerçekten takdire şayan güzel bir şey.
2: Evet.
3: Bütün çocuklarla konuşun. Doğulusu da, Egelisi de, Batılısı da, Karadenizli de aynı Türkçeyi konuşuyor. Türküyü okuduklarında yerel lehçeyi kullanıyorlar.
0: Evet.
3: O renk türkülerde yaşıyor. Türkülerde yaşatılıyor, devam ediyor. Bu çok önemli bir fark ve bunun muhafaza edilmesi lazım. Türküler bunu özellikle bünyesinde barındırıyor. Şimdi Muğla'dan gelmiş bir kardeşimiz Gaziantep türküsünü o yörenin üslubuna uygun okumaya çalışıyor ve beceriyor.
0: Evet.
3: Küçük bir name yaptı, dinleyenler bilenler onu şey ederler. Bunu gençliğine veriyoruz. Bu hatadan ziyade bazen öyle bir şey olur. Ya şuraya bir şey koyayım da hoş olsun der ya.
0: Daha cesur olurlar değil mi? Aslında bu da biraz o gençliğin, işte o çıraklığın gereği değil
3: zaten
0: mi?
3: Zaten deneyim. Çünkü o hatayı yapacak ki doğruyu bulabilsin.
0: Muhakkak.
3: O cesaret ona girmezse, onu denemezse o zaman yetenekleri gelişmez. İleriye götürmek için bunu yapacağız. Ancak ben arkadaşlara hep ısrarla şunu söylüyorum. Türk halk müziği icracısı olmak istiyorsan TRT radyo sanatçılarını dikkatli izleyin. Çünkü bizde bunu konuşurken de artık

0: radyo sanatçılarını dikkatli izleyin. Çünkü bizde bunu konuşurken de artık yarım asırlık bu işte emeği olan bir insan olarak söylüyorum. Ben
1: Ah şefim ah.
0: Sarı Sözen
1: Evet.
0: dönemindeki bütün bizim 81'de girdiğimizde Sarı Sözen dönemindeki yaşayanların tamamıyla yaşadık. Onların doğrularını, onların bizdeki eksikleri nasıl düzelttiklerini. Onunla beraber yaklaşık bir 30-40 yıllık da bir öğretmenlik geçmişim var. Genç korolarında özellikle. Bundan dolayı da hata yapmaktan korkmayacağız. Ancak hatayı yaparken ya da değişik bir şey deneyeceksek ustalar bunu ya nasıl yapmış? Piyasadakiler bunu yaparlar.
1: Evet.
0: Onu da hatta bazen böyle marifet gibi sergilerler işte sanki biz yapamadığımız için o yapmış. Bunu diyorum. Hayır. Biz onu yapamadığımızdan değil. Yapmamamız gerektiğinden dolayı onu yapmıyoruz. Çünkü nedenini de zaten halk müziğini iyi öğrendiğinizde göreceksiniz. Taner ne dediğimi çok net anladı. Bu Taner için bir ileride ya hocam bana şöyle demişti, iyi ki şöyle demiş diyebileceği bir deneyim olduğunu biliyorum.
1: Bizim bir misyonumuz var çünkü, değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Miyanki olarak duruyoruz. Diyoruz ki alırsan bu, almazsan işin rast gelsin. Eninde sonunda onun ne olduğunu bir gün benim gibi bilecek sizin geleceğiniz yerden konuşuyoruz. Bunları ıskalamayın. Size söylenen şeylerin kıskançlık mı gerçekten işinize yarayacak bilgi mi? Kıskançlık kelimesinin arkasında saklanırsanız kendinizi kandırırsınız. Biri bir şey demiş de deli saçması bile olsa onun gerçekten ne olduğuna bak. Neden onu tercih etmediğinden emin ol. Ondan sonra emin ol pişman olmayacaksın. Ama güzel ağzına sağlık. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür
0: Evet.
2: ederim
1: Her
2: yorumlarınız
1: zaman
2: için.
1: söylüyoruz. İyi ustalık iyi çıraklıkla başlar. Değil mi?
3: Kesinlikle.
4: Evet. Kesinlikle.
3: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bir diğer ustamız Zeynep Cihan'la devam edelim o zaman. Bakalım onu nasıl duydu sevgili Taner'i.
4: Aynı şekilde çok güzel türkü ağzına sahip bir kere ikisi
1: Evet.
4: de. Şimdi türkü söyleyip şarkı ağzı
0: Evet.
4: olanlar vardır hocam doğrular beni. Türkü söylüyorsak türkü ağzında söylememiz gerekiyor. Bu çok önemli her
1: Evet.
4: şeyden önce. Bir türkü söyler bir solist için. Tabii daha yolları çok uzun, daha yeni mezun oldular. Daha çok yol kat edecekler. Fakat bir tek şey söylemek istiyorum. İşte bir türkü yorumlarken name diyoruz ya, ufak nameler. Doğru nameyi yapmak önemli. Şimdi bazen hocam bana da tenkit eder. Orada öyle yapma der. Hocam tamam şurada ufacık bir şey yaptım ama ha ama hocam bilir ki doğru bir name yapmışımdır.
1: Evet.
4: Bu önemli. Yani doğrusunu yapmamız önemli. Fazla abartmadan doğru. Çünkü bunları hayatınız boyunca türkün içinde olacağınız için kullanacaksınız. Daha ustalaştıkça daha da güzel oturacak. Ben türkü söylemeyi bir elbise giymeye benzetirim hocam. Af buyurun. Elbiseyi ne kadar güzel giyinirsek o türküyü o kadar sahipli olarak okuruz diye düşünüyorum. Tabii bu elbiseyi giyinene
1: Yakıştırmamız,
4: kadar
1: evet.
4: da illaki zor, meşakkatli
0: Evet.
4: yollardan geçmemiz gerekiyor.
1: Yolculuk böyle bir şey değil midir? En başından zaten olmuşuz, bitmişiz diye düşünürseniz
4: Mümkün değil.
1: macera bitmiştir.
4: Yok,
1: O bir yolculuk
4: orada
1: olmaz artık.
4: asla.
1: Bitmiş bir hikayedir. Şu an siz en doğrusunu yapmak için çıktığınız
4: Çok
1: bir
4: güzel, çok doğru
1: yolculuğu sürdürüyorsunuz ve çok
4: yoldasınız.
1: doğru bir yerdesiniz. Peki ama bu doğru yere gelinceye kadar Taner İnce türkülerle nasıl buluştu? Bu arada önden sohbet edilmiş onu anladım. Değerli şefim söyledi. Muğla'dan gelmiş Gaziantep yöresinden bir türkü seslendiriyor diye. Muğlalısın.
2: Evet, Muğlalıyım, Fethiyeliyim aslında.
4: Ne güzel bir yer değil mi?
2: Evet.
1: Çok güzel, çok da
4: Şanslısın.
1: güzel türküler.

0: diyebilirim.
1: Tabii ki bunu istemenin sebebi de türkülere duyduğum muhabbet sevgili Taner.
0: Evet.
1: Bu muhabbet nasıl başladı? Geleneksel olarak icranın çok yoğun olduğu bir bölge aslında değil mi? Muğla,
0: Kesinlikle.
1: Fethiye. Sen de böyle bir yolla mı tanıştın? Türkülerle nasıl
2: Ailede
1: başladı
2: var
1: yolculuğun?
2: mı?
0: Şöyle benim annemin de babamın da tarafının hepsinde müzisyenlik, türkücülük var diyebilirim aslında. Babamın babası saz çalar, annemin babası saz çalar. Annemin babamın sesi çok güzeldir. Dayım işte devlet sanatçısı olmuştu.
1: İsmini de analım.
0: Dayımın adı Tahsin Duru. Tanıyorsunuzdur
2: Kültür
0: zaten.
2: Bakanlığı benim
0: Evet, ona da
2: arkadaşım, kıymetli
0: buradan
2: arkadaşım.
0: sevgiler gönderiyorum.
2: Sağ olun.
0: Ben de aslında şöyle başladım.

0: bir türkü dinlemiştim çok önceden. Bizim orada Ümmü Kız'ın Ağıtı diye bir türkü vardır.
1: Evet, çok meşhur.
0: Evet. Onun hikayesini dinleyerek daha sonrasında türküyü dinlemiştim ve sonra ağlamaya başladım aslında. Ondan sonra benim de türkülere olan merakım başladı. Daha sonrasında lisede Güzel Sanatlar Lisesi okudum. Şimdi de burada
1: Maşallah.
0: lisans
1: Sen de
0: 4'ü bitirdim.
1: mezun oldun. Tebrik
0: Evet.
1: ederiz.
0: Biz tabii ki mektepli olduk, okuduk. Fakat alaylı müzisyenleri de kendimize örnek alıyoruz.
1: Evet.
0: Biz de o yüzden türkülerimizi normal bir şarkı ağzıyla değil, türkünün kendi üslubuyla okumaya çalışıyoruz diyebilirim.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ediyoruz size.
1: Gençlerdeki bu
3: Çünkü
1: bilinç bizi
3: ağızlarınızda.
1: nasıl mutlu ediyor, değil
3: Evet,
1: mi?
3: evet.
1: İkinci türkülerle devam edelim dilerseniz. Sevgili Beyza Ozan'ı bir kere daha mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Ankara Çubuk yöresinden Baki Kılıçaslan'dan alınan ve yörenin kült olmuş türkülerinden birini dinledik. Beyza Ozan'ın sesinden. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağ olun. Sağ çok sağ olun.
0: Sesinin rengine çok yakışmış bir türküydü. Ama böyle minik bir çekingenlik hissettim ben.
1: Evet.
0: Sanki böyle türküye sarılmıyor gibi, sanki böyle ucundan i̇şte tutuyor neden gibi.
2: Evet. Tabii. Hata yapmadan okumak istedikleri
0: için doğal bir çekingenlik.
2: Tedirginlik, evet, oluyor da çok çok normal. Çok evet, normal.
0: Çok normal. Bir de sevgili Beyza stüdyoya ilk defa geldi.
3: Müzik yaşanarak öğrenilen bir şeydir.
2: Tabii.
3: Yani uygulamalı bir eğitim. Uzaktan olacak bir şey değil. O uygulamada korkularıyla yüzleşiyorlar, tecrübelerle işi kolaylaştırabiliyorlar. Tedirginlikleri nasıl atabileceklerini. Gayet düzgün okudu, ağzına sağlık. Çok
1: teşekkür
3: güzel.
1: Evet, hocam, evet.
3: Yani türküyü artık okurken o türkünün içindeki duyguları kaptırıp gittiği zaman, ya şurada da şunu yanlış yapmayayım, burada da bu olmasın duygusundan kopup türküyü yaşamaya başladığında işte o zaman

0: Onun adına diyoruz ki ustalık.
1: Ustalık diyoruz.
0: Olmak üzeredirler ama olacak. Güzel, çok güzel.
2: Evet. Bir de kolay değil Ankara Adası stüdyolarında bu kırmızı ışıklarda Türkiye
1: değil mi? Bir de şimdi hep ders
2: İlk
1: olarak
2: böyle
1: belki
2: bir ortamla tanıştılarsa bir de kolay değil yani.
0: Bir de sazlar hakikaten.
1: Burası bir yaşam alanı yani.
0: Bizim Ankara Radyosu'nun usta sazları eşlik ediyor. Ustalara türkü okuyacaksınız hatasız olma derdi var. Bir de şöyle bir bakmak lazım. Üniversiteyi bitirdiniz. Ondan sonraki aşama.
1: Tecrübe.
0: Hayat evet. O zaman başlıyor ki ama en azından bu aşamayı burayı aşmış olmanız çok önemli.
1: TRT'de en doğru tecrübe alanlarından biri evet. diye düşünüyoruz biz artık. Kesinlikle. Bu kurumsal kimliğimizi biliyoruz, savunuyoruz, gurur duyuyoruz. Ve bu programda işte o platformlardan biri size bir yaşam alanı, pratiğini öğrendiğiniz bir sanatı uygulayacağınız bir alan açmak istediğimiz için elbette bu programda buluşuyoruz değerli gençler. Siz de doğru yoldasınız. Ustalar, türküyle ilgili eklemek istedikleri var mı sevgili Beyza'ya?
0: Tabii ben solist olarak bu yöreyi hiç okumadım. Okuturum. Kimin doğru okuduğunu, kimin yanlış okuduğunu da iyi bilirim. Zeynep de bunu en iyi okuyanlardan, doğru okuyanlardandır, ustalardan biridir. Onun yorumu bence daha faydalı olacaktır.
2: Ağzına Beyza. Yakıştığını söylemiştim. Mançere güzel çalışıyor. Evet. Ağzına sağlık.
3: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
1: Evet, ne güzel. Güzel yorumlar aldınız ustalardan.
4: Evet, teşekkür ederiz.
1: Umut ederiz size görüşürüz. Gerçekten birer ışık olacaktır. Peki sevgili Beyza, sen kimden çalıştın bu türküyü?
3: Hocam aslında ben kaynak bir kişiden çalışmadım. Biz bunu Mehmet Üçer hocamla birlikte koro dersine geçmiştik. Sevdiğim bir türkü. Bir de Ankara'da olduğum için de bir tane de Ankara arasından okumak istedim.
1: Evet. Öyle bir dolaşmayı yani. Seviyorsun galiba.
3: Evet, farklı yerlerden eserler seslendirmeyi seviyorum hocam. Ya, elinden
1: sen
3: kadar.
1: Türküleri okurken de baktım Eskişehir türküsü yok.
3: Evet.
1: Ustalar yörenden başla derler ya. Yörenden öyle, evet. Başlamadın mı?
3: Hocam aslında var, Eskişehir türkülerini de okuyorum ama... Yani benim sevmiyorum demek biraz yanlış olabilir de.
0: Ben cevap nasıl? Vereyim senin yerine. Oldu bittiye geldi. Buraya 3 tane türkü okumak durumundaydı. Aceleyle en sağlam olan türküler neyse. Evet, onu seçti, onları onunla seçti. Geldi. Yoksa tabii.
3: Sevdiğim evet. Türküler de var Eskişehir'de. Yere düştüm, alamadım sesimi. Aynı zamanda bu dağlarda bağ olmaz eserlerini falan seviyorum.
1: Evet, ağzına yüreğine sağlık.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Sevgili Taner İnce ile devam edelim. Değerli dinleyiciler, ikinci türküsünde Taner İnce'yi dinleyeceğiz. Mikrofon başına alıyoruz.

0: Erzincan Tercan yöresinden Aşık Daimi'den alınan deyişi Taner İnce'nin sesinden dinledik. Yine sesine çok yakışan bir türküydü. Çok duygusal bir sesin var.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yumuşak yumuşak.
0: Evet, yumuşak duygusal ağzına bir sağlık, sesi var.
1: Çok teşekkürler.
0: Bakalım ustalar nasıl duydu bu türküde seni. Sevgili Ali Aydar Gül ile başlayalım.
3: Öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür.
3: Şimdi şöyle, Taner'de şunu gözlemliyorum bakınca. Madem

0: Şimdi, ay şimdi bu türküyü ben bile okuyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bu türküler güzel türkülerdir ve bu türküler herkesin okuyabileceği türkülerdir. Bu türküler sizi bir alanda ustalaştırıp özel olarak yani dikkat çekecek noktaya getirmez. Şu anda türkücü olan, türkü okuyan insanların hemen hemen %98'i bu türküleri okur. Hele biraz dikkat etmişse iyi okur. Sen bir okul bitirecek kadar yeteneklisin, beceriklisin. Ege'nin o kendine has bir lehçesi vardır. Sen onu kullanırken çok doğal çıkar ağzından, ben onu okumaya kalkıştığımda taklit çıkar. Ben,
1: acaba Beyza gibi o da bu program için mi seçti bunları?
0: Büyük ihtimalle.
1: Sevgili Taner, öyle mi?
0: Eminim bize hak vereceklerdir. Problemsiz, denetimden geçecek, normal okunduğunda bize eleştiri yanlış getirmeyecek, orta yolu seçmişler.
1: Cepteki türküler yani.
2: Şöyle aslında hocam, şunu söyleyebilirim. Hep kendi yöremden okursam konfor alanımda kalırım diye düşündüm ve farklı yöremden.
0: Halbuki konfor alanından çıkmaman lazım. Evet. Bunu unutmayacaksın.
3: Doğru.
0: Senin güçlü olduğun yer orası. Bu başlangıç olduğu için çok haklılar. Sizi çok iyi anlıyoruz, hak veriyoruz, yanlış değil. Fakat senin kendini göstereceğin yer benim yapamadığım, senin yapabildiğin. Senin, evet, kolay yapabildiğin ama herkesin yapamayacağı, o yörenin insanın yapabileceği yerlerden yola çıktığında işte o zaman sen fark oluyorsun. Kendi çevrelerinde devamlı okudukları türküyü okuyunca tekrara düşmüş gibi hissediyor.
1: Evet.
0: Halbuki seni radyodan o çevren dinlemedi. Aynı türküyü çok iyi okuyorsan, her yerde yüz alıyorsan her yerde onu oku. Üniversitede okumuşsun, konserde okumuşsun, şurada okumuşsun. Bu da aynı Türkiye düşüyor. Bırak desin, senin şu anda ulaşacağın kitle orada değil ki.
2: Evet.
0: Orada 100 kişilik bir kitleyle beraber kaldın. Ne oldu şimdi? Koca Türkiye'de yani radyo yayınında şu andaki bu yayının en dinlenmediği zamanda birkaç milyona ulaşır.
1: Evet.
0: Sakın bu yanlışa düşmeyin. Evet. İyi olduklarınız, sağlam olduklarınız neyse yarın bir yere davet edin. İlk iş aynı türkü. Evet, aynı türkü okuyorum. Şimdi Taner buradan çıktıktan sonra var ya, Fethiye'nin temsilcisi olarak karşımıza bir soru çıkarsa şaşmayalım.
2: İnşallah hocam, teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık canım.
1: Evet. Sevgili Zeynep Cihan, siz ne diyeceksiniz?
3: Hocamla aynı duyguları ve düşünceleri paylaşıyorum. Gerekeni hocam söyledi.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ağzına sağlık.
2: Çok sağ olun.
3: Değerli kardeşim.
1: Ne güzel, heybemize koyacağımız ne kadar değerli yönlendirmeler, tavsiyeler duyduk yine. Sevgili Taner, temsil etmek istediğin bölgenin iyilerinden olacağın yolculuğa biz de başında şahit olmuş olduk, değil mi?
2: Tabii,
1: ne
2: inşallah.
1: Mutlu bize. O çok sevdiğin yörenin, çok sevdiğin türküleriyle de dinleriz seni. Ama daha bitirmedik sevgili dinleyiciler. Üçüncü türkülerimiz var. Üçüncü türküsünü dinlemek üzere sevgili Beyza Ozan'ı mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Beyza Uzan'ı dinledik bir kere daha. Konya yöresinin o keyifli türkülerinden biriydi. Konya türkülerinin de böyle enteresan bir durumu var. İçindeki hikaye her ne kadar hüzünlü olursa olsun, müzikal yapısı hep hareketli olunca keyifli türkü deyip geçiyoruz belki de sevgili dinleyiciler.
1: Ama hüzünlü olması keyifsiz olduğu anlamına gelmez.
0: Evet.
1: Yani hüzün başka bir şeydir.
0: Her türkü bizi keyiflendiriyor yani aslında. O hangi duygumuza karşılık gelirse.
1: Bir yaşanmışlıktır orada. Konya türkülerinin özellikle hançere yapısı, mesela Konya tavrı vardır bizde.
0: Evet.
1: Sazı farklı çalınır. Eskişehir türkülerini ayrıca oku. Ama Konya türkülerini madem bu kadar işin başında bir iki yılda bu aşamaya gelmişsin, o ustalarını, yerel ustaları özellikle çok iyi dinleyerek biraz daha cesaretle, biraz daha sesi rahat kullanmakla çok güzel şeyler yapabilirsin.
0: Evet, sesine çok yakışmıştı.
1: Gidiyor yani, çünkü hançere dönüyor.
0: Evet.
1: Yani Orta Anadolu okurken de o zaman şöyle bir şey yapacağız. Evet, bu alanda bir ihtisaslaşmak üzere için ciddi manada profesyonellerde de mahalli ustalardan da iyi dinlediğinde sesindeki zenginlik artacak. Lezzet artacak, o küçük dönmeyen yerler dönecek.
2: Evet.
1: Daha ustaca, daha güzel, çok daha düzgün, çok daha iyi okumaya namzet bir durumum var.
2: Sağ olun.
1: Tebrik ederim, ağzına
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eminim Zeynep hocam Beyza bana hayır demeyecek.
3: Kesinlikle.
1: Tam tersini diyormuş.
3: Katılıyorum gerçekten. Konya hançeresi açısından güzel çalışmışsın yani.
2: Teşekkür
3: yakışıyor
2: ederim.
3: Da.
2: Kendimi rahat ifade edebildiğim bir yöre aslında. Tabii daha çok çalışırsam daha iyi de icra edebilirim.
3: Daha çok okudukça, daha çok çalıştıkça bu tedirginliğin yavaş yavaş ortadan kalktığı zaman da Allah ne verdiyse zaten çıkacak.
2: Evet. Teşekkür ederim hocam.
0: Sen de en net hissedilen şey, ustaların affına sığınarak söylüyorum, o tedirginlik. Yani Türkiye sanki asılırsam bir yerde takılırım diye daha düz, daha rahat bir noktadan
3: ama
0: ilerlemeye
3: işte
0: çalışıyor
3: ya,
0: değil mi?
3: Adres sıkıntıya sokuyor onu.
0: Evet.
3: Ankara
0: evet.
3: Radyosu stüdyosunda.
1: Bu dönemde aynı hatalar
3: yapmış. Heyecan çok
2: normal fazlaydı hocam.
3: Eyüp Hanım çok normal. Burası hata yapmamak için insana hata yaptırıyor.
2: Evet, zaten Taner
1: çok doğru bir tanım.
3: Burası hata yapmayayım diye hata yaptırıyor.
2: Evet, evet.
3: Kolay değil. İkinizi de tebrik ediyorum. Yani buradaki okumalarınızı.
2: Teşekkür
3: kolay
2: ederim.
3: Değil burada
2: sağ
3: okumak.
2: Olun.
0: Evet.
2: Sağ olun.
0: Ama birinci türküden de farkı var. Üçüncü türküde artık rahatladı sevgili Beyza. Rengin daha çok ortaya çıktı. O ustaların işte hançereler, tavırlar, triller dedikleri de daha belirgindi. Bu arada çok doğru bir yolda ilerliyorsun dedi değerli ustalarımız. O yolla ilgili senin planların nedir, onu da soralım.
2: Hocam,
0: okul bitti.
2: Evet, lisans eğitimi bitirdim. Şu an yüksek lisans için hazırlığım var. Dediğim gibi uzun vadede bir kariyer elde etmek istiyorum. Bir de sadece icracı olarak değil de bizden sonraki nesillere bir şeyler aktarabilmek için somut bir şey bırakmak istiyorum hocam. Yazmak istiyorum. Bol bol okumak istiyorum. Aynen. Bunun için çalışıyorum hocam. İsteğim var. Sabırlı bir insanımdır. Çok da çalışırım. Sorumluluk sahibimdir.
0: Belki
2: bu
0: günün
2: yüzden
0: birinde bu tavırlarla ilgili bir çalışma yapacak değil mi?
2: Bu eserleri notasyonlu yazmak istiyorum. Kendim nota yazmak istiyorum hocam. Biraz hedeflerim var. İnşallah.
3: Çok güzel.
2: Akademik yönde evet. İlerlemek istiyorum hocam.
0: Gerçekten gençlerdeki bu bilinç bizi çok mutlu ediyor.
3: Çok kıymetli.
0: Burada Beyza gibi bu yolu çok ciddi şekilde takip etmek

0: isteyen gençlerle buluştuk. Ne mutlu bize. Sevgili Taner, sen de onlardan biri misin? Yörenin iyi icracılarından biri olmak istiyorsun. Akademik anlamda da sürdürmek istediğin bir yolculuk var mı?
1: Öncelikle hedefim benim akademik alanda değil, sahnede olmak diyebilirim. Fakat akademik anlamda da bir şeyler yapmak isterim. Çünkü ailemden bana geçen, sevgili annemden babamdan bana geçen bir idealistlik var aslında. Bu da kendimi geliştirmek, kendimi geliştirip başka geliştirebileceğim insanlar yakalamak diyebilirim. Anneme babama bu konuda teşekkür ederim. Ama ilk öncelikli hedefim sahnede olmak diyebilirim akademiden önce.
0: Evet. Yörenin de geleneğinde bu var değil mi? Doğal icraların, geleneksel icraların da yoğun olduğu bir bölge. Taner galiba bundan çok etkilenmiş isimlerden biri.
2: Bizim insanımızın genel, yani Türk insanının, üzüldüğümüzde uzun hava okuruz. Neşelendiğimizde halay çekeriz. Efkarlandığımızda kendi şeyimizi anlatacak bir... Çünkü türkü da dünyada müziği kendi ismiyle yüzleşen tek millet.
0: Evet.
2: Türk ve türkü. Yaşamımızda olanı
3: evet.
2: Yerel özellikleriyle birlikte edebi bir üslupla tanımlıyor.
3: Evet.
2: Öyle güzel bir üslup var ki bizim hayatımızın her yerinde, eğer bir yerde türkü dinlenmiyorsa ya da türkü dinlenmesine engel bir şey varsa orada birileri yanlış bilgi sokmuştur oraya.
0: Evet.
3: Doğru.
2: Yoksa bizim insanımız bugüne kadar kendi hayatını anlatırken kaset koyup da türkü dinleyerek efkarlanmamıştır. Kendi türküsünü kendi yakmıştır.
0: Evet.
2: Kendi diliyle, kendi ezgisiyle söylemiştir. Ya da coşkusunu ya da o günkü hali neyse onu inancı dahil olmak üzere. Bizim insanımızda bu çok güzel bir özelliktir. Her yörede vardır ve ısrarla şunu deriz. Yörenizde sizin size ait olan şeyden yola çıkarsanız kendi evinizin içinde gözü kapalı dolaşabilirsiniz.
0: Evet.
2: Ama bilmediğiniz bir eve girdiğinizde evi tanıyacaksın, alışacaksın, bilmem ne. Bak burayı aşamaya kadar öbür tarafta sen işi bitirmiş olursun.
0: Yolu yaralamış olursun. Tabii. Doğal yeteneğini daha çabuk ortaya çıkarmış olursun. Sevgili Taner de zaten öyle bir dünyaya doğmuş. Ailesinde de var. Ve yolunu da gayet bilinçli bir şekilde sürdürüyor gördüğümüz kadarıyla sevgili dinleyiciler. İşte o yol üstünde türkünün yıldızları ile buluştu. Ve sıra geldi üçüncü türküsüne. Üçüncü türküsünde Taner İnce'yi dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkünün Yıldızları'nda Taner İnce'yi dinledik bir kere daha. Ve Muğlalı Taner İnce ilk defa bir Muğla türküsü okudu sevgili dinleyiciler. Muğla Fethiye yöresinden Hamdi Özbay'ın Ramazan Güngör'den derlediği türkü. Ne de güzel okudu. İşte sesine ne kadar da yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Diyeceğim ve hemen sözü ustalara bırakacağım. Çünkü onları da türküyü dinlerken gözlemledim. İşte bu dediler gibi geldi bana. Sevgili Zeynep Cihan'la devam edelim.
2: Evet, çünkü kendi mutfağını sundu.
0: Evet.
2: Ben Kırşehirliyim. Temsil etmem gereken bölge öncelikle orası ve artı İç Anadolu. Ama ben çalıştıktan sonra, değil mi hocam?
3: Tabii.
2: Ege Zotlatma da okurum, Zeybek de okurum, Deiş de okurum, Urfa da okurum, Karadeniz de okurum. Şefimiz şunu okuyacaksın bugün şu yöre diyor, okumak zorundayız biz radyo sanatçısı olduğumuz için. Ama işte önemli olan önce kendi bölgemizi sahiplenip o temsille yola çıkmamız. Daha önce iki tane türkü okudun, bir kere ses zaten türkü ağzı ve güzel yumuşak. Hocamla birbirimize baktık, işte dedik. Çünkü çok senin mutfağın o kadar rahat işlemişsin ki. Hiç tedirginlik yok, hiç.
0: Evet, evet.
2: Hata yapar mıyım? Yok, öyle bir şey yok. Akıp gitti işte. Gönlüne sağlık değerli kardeşim.
1: Çok teşekkür ederim değerli.
3: Estağfurullah. Senin doğalın bu.
2: Evet.
3: Aslında başından bu yana anlattığımız şeyi de aynı yere getirdi. Şimdi aşçılık sınavı yapıyorlarmış. İçeri giriyorlar. Yarım saat terliyor, çıkıyor, kaybettim. Giriyor, çıkıyor, aynı. Bir tanesi girmiş, çıkmış. Ne oldu demiş, kazandım. Nasıl demiş? Bana demiş bir yemek sordular, şu yemeği nasıl yaparsın diye. Diyor, ben de dedim ki o yemekle beraber fırına girerim, pişer çıkarım dedim. Demişler ki tamam, kazandın.
0: Evet.
3: Çünkü bir hayata anlatıyoruz. Bizi dinleyen insanlara diyoruz ki bu yaşamda olan bir kesiti oranın sözüyle, oranın müziğiyle, oranın ezgisiyle anlatacağız. Şimdi en iyi nasıl tarif edersiniz? Bildiğiniz hayat anlatırsınız.
2: Evet.
0: Evet.
3: Ve kendi yöresi olduğunda o kelimeleri telaffuz etme biçimi
2: ya.
3: O yöreyle alakalı bir şey telaffuz ettiğinde
2: evet.
3: O yörenin ezgisini ya da oranın sözünü onun ağzına yakışır doğru telaffuz eder.
2: Evet.
3: Ben onu telaffuz ettiğimde yani ben şimdi doğu kökenli bir insanım. Ben doğu aksanıyla evet hepsini doğru tarif edebilirim. Azeri kökenliyim evet. Ama ben Karadeniz lehçesini hiç yapamıyorum.
2: Tabii.
3: Yaptığımı sanarak Karadeniz fıkrası anlattığımda gülüyoruz ama Karadenizli bir arkadaşım bana baktığı zaman benim Karadenizli olmadığım net anlıyor.
2: Evet.
3: Bunun gibidir. Çünkü o doğalı, senin doğalın bu. Ağzına sağlık, güzel, gayet hoş. Kendi yörenden gideceksin.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Çok 100 puan almak istiyorsan en kolay aldığın yerden alacaksın. Niye zorluyorsun ki?
1: Çok doğru.
3: Ağzına sağlık, sizi tanıdığıma memnun oldum.
0: Hamurunuzun yorulduğu yörenin türküleriyle can buluyorsunuz. Ne güzel mandil dedin mesela. Biz söyleyince olmuyor. Ama sende ne kadar doğal ve güzel durdu. Sen canlandın, sesin canlandı, ruhun aktı türküye.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizim için yine bir zevkti. Sizin için nasıldı bu yolculuk? Keyif aldınız mı? Mutlu musunuz? Gerçekten heybenize bir şeyler katıldı mı?
4: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederiz. Burada olmak güzel. Hocalarımın kıymetli yorumları da bizler için çok önemli. Güzel bir tecrübe oldu, deneyim oldu. Çok sağ olun.
0: Ne güzel. Beyza'nın gülümsemesi hiç değişmedi ama rahatladı. İlk başta merhaba derken bile çok heyecanlıydı. Demek ki rahatlatmışız sevgili Beyza'yı. Peki sevgili Taner, sen neler hissediyorsun şu anda?
1: En son hissettiğimi söyleyeyim. Burada sizlerden eleştiriler aldık. İyi ve kötü demeyeceğim çünkü hepsi yapıcı eleştirilerdi, çok güzeldi. Burada bahsetmiştiniz yani giysi gibidir aslında. Biz burada giysilerimizi giyip geldik ama kendimizin nasıl olduğunu merak ediyorduk. Burada da karşımızda aynaları gördük. Yani bir ayna gibi oldunuz aslında. Bu eleştirileri de ayna gibi görüyoruz. Üstümüzde nasıl duruyor diye giysilerimiz, böyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi rahatladık. Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel ifade ettin sevgili Taner yine. Ağzına gönlüne sağlık. Yolunuz açık olsun. İkinizin de her nerede parlasın dilerseniz orada parlasın yıldızlarınız sevgili gençler.
4: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bir türkünün yıldızlarının daha sonuna geldik. Bugün ustalar koltuğunda değerli şefimiz Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydar Gül ve değerli sanatçımız Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı

Zeynep Cihan'ı ağırladık. Seslerinden türküler dinledik, zevk ettik sevgili Beyza Ozan ve Taner İnce'nin. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton Meister'imiz Cihan Yurdakul ve elbette değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteydik sevgili dinleyiciler. Vedamızda yine Burdur yöresinden Hüseyin Kayhan'dan Sümer Özgün'ün derlediği keyifli türküyü seslendirecek genç solistlerimiz. Haftaya aynı saatte yepyeni isimlerle buluşacağız sevgili dinleyiciler. Görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkiye dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle huzurlarınızda olacağımız bu güzel ve özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben Zafer Albayrak sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız: bağlama Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Ataberk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık değil mi abicim?
1: Kesinlikle, zaten her zaman güzel türkü hazırlıyoruz.
0: Evet.
1: Mümkün olduğu kadar bizim sesimizden duymak istedikleri türkülere yer vermek istiyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Bugün yine öyle yaptık.
1: Evet.
0: İlk olarak ben türkü seslendireceğim.
1: Olmadı, ben söyleyeyim bugün. Değişiklik yapalım.
0: Tamam.
1: Bugün ben başlayayım, olur mu?
0: Elbette, elbette, çok isteriz.
1: Bugün böyle, ne bileyim, ilk ben bugün çıkmak istedim.
0: Evet, bugün
1: ben
0: içinden geldi. Niye, evet. Deminden de söyledin ama ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Tamam. Abicim, ne okuyacaksın bizim için?
1: Evet, melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur, indir tahtını yüceden, yık bir zaman gör nice olur diyelim. Hemen arkasından da sevgili babacığım, beni dinliyorsun biliyorum. Senin sesinden çok sevdiğim, benden de dinlemeyi çok sevdiğin bir türkü Sivas Zara. Yeşil ördek gibi daldım göllere, oh, sen düşürdün beni dilden dillere.
0: Onlara da çok selam buradan.
1: Selamlar.
0: Türkiye'mden.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Dostlarımızın sazlarına sağlık. Abicim ne güzel.
1: Sevgili orkestra, iyi ki varsınız diyorum ya. Öyle başlamak istiyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Babacığım çok mutlu oldu şu anda, biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Buradan bütün babalara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Kesinlikle. Ve en başta onlara sağlık, sıhhat diliyoruz.
0: Başımızdan eksik olmasınlar.
1: Allah Allah.
0: Abicim şimdi ilk okuduğun eserle alakalı. Ben özellikle onunla ilgili çok böyle çocukluğuma gittim. Belediye konservatörüyle başladı benim hayat hikayem. Müzik hayat hikayesi diyelim. Yani 13 yaşlarındaydım sanırım. Belediye konservatöründe gözlerinde görme sıkıntısı olup gönlüyle hiç kimsenin göremeyeceği kadar güzel şeyler görebilen bir büyüğüm vardı. Engin abim. Ondan ilk duymuştum bu türküyü. Yıllar öncesinde o kadar güzel okurdu ki, bugün sen de her zamanki gibi çok güzel okudun ve o çocukluk dönemlerime gittim. O dönemlere de selamlar, saygılar olsun. Sivas Şarkışa'dan. Buyurun.
1: Ne güzel ifade ettin. Hani neyi? Normal gözle görülmeyecek.
0: Evet.
1: Ama gönlüyle görebilen dedin ya.
0: Evet, zaten bravo. Öyle. Her zaman öyle.
1: Evet. Önemli olan işte gönül gözüyle görebilmek.
0: Kesinlikle.
1: Evet Reyhancığım, şu anda senden, o güzel sesinden hangi türküleri dinleyeceğiz?
0: Senin memlekete gidiyoruz. Sivas Şarkışla. Gel ha gönül havalanma diyelim. Sonrasında da o güzel Maraş'a gidelim. Kanadım değdi sevda ediyoruz.
1: Evet. Enginoğlu, gönül Enginoğlu, Reyhan Ediş'ten dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Reyhan'cığım bak dayanamadım.
2: Fark ettim.
1: Bu kadar güzel türküleri bu kadar güzel seslendirdiğin zaman duramıyorum yerimde ve sana eşlik ettim.
2: Evet.
1: İnşallah güzel olmuştur.
2: Eminim dinleyenlerimiz de çok sevmiştir çünkü spontane ilerledi her zaman olduğu gibi değil mi?
1: Evet yani oturuyordum ama orkestra öyle bir başladı ki ya bu türküye eşlik etmem gerekiyor diye
2: düşündüm. Kesinlikle onlara da çok teşekkür ederiz. Çok keyif alarak okuduğumuz
1: evet,
2: eserlerden.
1: Evet yani
2: evet bu arada orkestra şefimiz Gökhan Karakaya da şunu söyler. Siz spontane okudunuz ama biz de spontane çaldık. Hakikaten onlar da yüreğini ortaya koydular ve ne hissettilerse onu çaldılar.
1: Yani buradan ne çıkarmak lazım Reyhan?
2: Müzik yani, duygu işi tamamen.
1: Öyle bir anda yani hiç provasız çalabilmek öyle kolay değil.
2: Kolay değil evet. Herkes
1: dolayısıyla efendim radyoları başında bizi izleyenlerden bir ricam var. Lütfen orkestramız için. Oturduğunuz kocaman yerden bir kocaman alkış istiyoruz.
2: Evet. Onlara teşekkür ederiz. Şimdi sen iki eser seslendireceksin abicim.
1: Evet. Tam kendi yörem. Doğup büyüdüğüm yer. Karadeniz diyormuşum.
2: Ben de şaşırdım ya.
1: Ya tabii bunu hiçbir zaman yani bir Karadenizli orada doğup büyüyen bir evet, insan kadar aha okumamız mümkünü yok. Yani ben nasıl ki doğdum yani o işte Sivas'ın, Malatya'nın zaten ailemde o lehçe var.
2: Tabii ki.
1: Gidik gelik yani
2: değil mi?
1: Bunları zaten çocuklukta duyduğum için dolayısıyla onu benim bir Karadenizli'nin benim gibi bir Malatya okuyamayacağı gibi ben de bir Karadenizli'nin bir Karadeniz türküsünü okuyamayacağım kesin ama tabii Türkiye ve burası
2: ve
1: her yöreden seslendirmeye çalışıyoruz. O zaman diyelim ki asarım balını gel salını salını adam cebinde daşır senin gibi gelini diyelim. Arkasından evet da bakalım ne gelecek.
2: Hadi bakalım buyurunuz.

0: yine planda olmayanları yaptığımız bir yayındı abicim, değil mi? Sonlara yaklaşırken tekrardan
1: efendim,
0: belirtmek
1: teşekkür
0: isteriz.
1: Ediyorum bana eşlik ettiğin için.
0: Abicim benim için şereftir, çok teşekkür ediyorum ben
1: ya
0: de.
1: Ya ben sana eşlik ettim diye gelmedin değil mi?
0: Asla, olur mu?
1: Ya onu bilelim de şimdi.
0: Zafer abi yok artık.
1: Sen de hissettin yani bir şeyler yani.
0: Ben
1: Türkiye'den.
0: Tabii ki. Bir kere her şeyden önce Giresun Görele türküsü. O yüzden.
1: Ya Giresun'un bende bir ayrı bir yeri var biliyor musun?
0: Aa bende de abicim.
1: Zamanında bayağı yıllar önce Giresun SP'ye yayla şenliğine davetliydim. Tabii ha. Oraya gittim ve orada birbirinden güzel Karadeniz türküleri söyledim. Reyhancığım yani öyle bir anda çıkıp da Karadeniz
0: burada okumuyorum diyorsun.
1: Tabii ki yani. Ya bunun bir şeyi var yani.
0: Öncesi böyle, var diyorsun abi. Kesinlikle bu arada Giresun'un bölge müziğini tabii Gökhan da daha iyi bilir ama Giresun bölge müziğinde de çok Karadeniz havaları almayız. Ordu'da da öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yani biraz böyle hani o Trabzon'daki hissettiğimiz o ağız yapısı buralarda yok. Giresun. Daha çok hissediyoruz. Yani Sivas'a da yakın abicim Giresun zaten.
1: Evet. Ya Giresun'a ayrıca böyle bir sevgim var. Niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Ya Giresun'daki fındık hiçbir yerde yok.
0: Öyle mi?
1: Ben de bir fındık hastası olarak.
0: Öyle mi?
1: Evet. Buradan zaman bütün Giresunlulara selam
0: evet,
1: olsun.
0: Evet, bütün Giresun'a selamlar, saygılar.
1: Evet Reyhan'cığım senden ne dinleyelim?
0: Abicim bir Elazığ türküsü dinletmek isterim.
1: Tabii ki.
0: Dağlar dağımdır benim diyelim. Sonrasında da Kırşehir ve Yozgat dolayları diye geçer repertuarda. Toprak taşın kenarı, heynari dinleyenlerimiz bilir bence. Benim bir tarafım da bu arada Yozgat'tır babaannem. Oo. Babaannem Yozgatlıdır. O yüzden o bölgedeki bütün dostlarıma, hemşehrilerime, akrabalarıma gelsin diğer
1: türkünde. Evet dinliyoruz.

0: TRT Türkü. Evet Reyhancığım.
1: Abicim.
0: Eminim ki şu anda radyoları başında bizi dinleyenler sana eşlik ettiler.
1: Evet,
0: o coşkun sesleri
1: öyledir.
0: Duydum.
1: Öyle diyorum, mi?
0: Evet.
1: Sen duyduysan öyledir. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Bizleri hala dinleyenler vardır herhalde. Belki de
0: hala derken?
1: Belki de TRT Türkü şu an yeni açmışlardır. Ne dersin?
0: Hayır hayır, onlar bekliyorlar. Yani dört gözle Türkiye'nin başlamasını bekliyorlar bence.
1: Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Ama yeni açanlar için de Türkiye'de olduklarını hatırlatalım.
0: Evet, Türkiye'desiniz efendim.
1: Evet, Zafer Albayrak ve Reyhan Eriş.
0: Reyhan Eriş ve birbirinden değerli
1: sasmançılarımız.
0: Efendim, bu türkümüz hasretlik çekenlere gelsin, sevdalılara gelsin, işte yani sevip de kavuşamayanlar mı diyelim, onlara gelsin. Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü.
1: Hangisini okuyacaksın?
0: Telli turnam selam götür sevgilimin yarına, evet. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına diyelim. Arkasında tabii bu kadar yani böyle hasret çeken insanların eğlenmesi de lazım. Hemen arkasında Kırşehir'e gidelim. Neşet Ertaş'tan kesik çay içilir mi, soğuk sular içilir mi diye.
1: Deva olsun o zaman ikinci türküde.
0: Evet.
1: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Efendim biraz mikrofona geç gelmiş olabiliriz. Reyhancığım yine dayanamadı ve bize eşlik etti sağ olsun.
1: Aynen öyle.
0: Tüm orkestra da eşlik etti. İyi ki varsınız arkadaşlar.
1: Evet teşekkür ederiz.
0: Reyhancığım programın sonuna geldik.
1: Evet abicim istersen.
0: Kapanış yapalım.
1: Yapalım.
0: Tabii ki. Ben bu sefer sondan geleceğim. Sevgili yapımcımız Mehmet Ağa Arıkan. İyi ki varsın kardeşim benim.
1: Evet.
0: Tom Maşterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz.
1: Sizler de iyi ki varsınız.
0: Tolga Önbaş. Yani bizlerin seslerini böyle düzgün, güzel bir şekilde dinleyenlere ulaştırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz efendim.
1: Evet, iyi ki varlar. Orkestramızda, bağlamalarda aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesi sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Ataberk Erol.

0: Ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak. Hepinize sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Türklerle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Son iki türküyü ben seslendireceğim. Buyurunuz efendim.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, mübadeleyi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak mübadil Bakiye Bayrak Uyanık'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen hafta anlattığımız kısmı özetleyelim. Bakiye Hanım'ın ailesi Kavala'ya bağlı Müştiyan köyünde yaşar. Bir tarafı dağ, bir tarafı ova olan köyün içinden bir de dere geçer. Müştiyan'daki evler tek kat ve bahçelidir. Aralarında taştan duvarlar vardır. Yunanlardan korktukları için gece sokağa çıkamayan Türkler, birilerine gidecekleri zaman bahçeden bahçeye alçak duvarların üzerinden atlaya atlaya gider. Evin altındaki kilerde kışlıklarını, erzaklarını, yağlarını, unlarını sakladıkları dolaplar, büyük fıçılar vardır. Oraya musandıra derler. Odalar hanaya çıkarmış. Ailesinin küçükbaş hayvanı yoktur ama sütlerini sattıkları inekleriyle birlikte tavukları, kedileri, köpekleri de vardır. Aile Müştiyan'da geçimini tütün tarımıyla sağlar. Köyde Türkler ve Rumlar beraber yaşar. İletişimleri iyidir ama şiddet yanlısı Rumlarda vardır. Bir gün Rumlar köyün erkeklerini kesmek için dereye götürür. Sıra Bakiye Hanım'ın dedesine geldiğinde dur emri gelir. Olaydan çok etkilenen dede, mübadele ile Türkiye'ye gelip rahatlığa kavuşmasına rağmen o psikolojiyi üstünden atamaz ve vefat eder. Değerli dinleyenler, Bakiye Hanım'ın aile öyküsüne devam etmeden önce sanatçımız Mustafa Yarıcı'dan dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Beni bir dost yaraladı beyler, çekerim yâreyi ölmezsem eğer, el vurmuş hançeri sinemi deler, sevdakar olurum görmezsem eğer.

Bakiye Hanım'ın dedesiyle anneannesi Müştiyan'da komşudur. Aynı gemide yolculuk yaparlar. Ayrıca anneannesiyle babaannesi de komşudur. Kavala'da aynı mahallede otururlar. Her iki ailenin evlerinin bahçeli olduğu bilgisini verdikten sonra evlerine "Ben Varamadım Davşandan" isimli türküyü sanatçımız Hale Gür'den dinleyelim.

Baki'ye uyanık mübadelenin olacağını öğrenen ailesinin ne hissettiğini şöyle anlattı. Dedem eve gelince yüzünden bir şey olduğunu anlayan babaannem ne oldu dediğinde dedem sorma hanım toplanın gidiyoruz diye cevap vermiş. Babaannem kalkmış ellerine, kafasına, ayaklarına kana yakmış. Buradan bu eziyetten kurtuluyoruz diye sevinmiş, ağlamış. Kınalı elleriyle yüzünü gözünü silince her yere bulaştırmış, yüzü gözü kıpkırmızı olmuş. Babaannemin adı Havva, Nalbantların Havva. Bütün sülale baba tarafı da kocası da Nalbantmış. Müştiyan'da atlar var. Atları tarla sürmekte ve araba çekmekte kullanıyorlar. Bizimkilerde öküz çokmuş, öküz arabaları varmış. Öküzlerle tarlaları sürüyorlarmış. Rumların daha çok atları, bizimkilerin öküzü varmış. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Sami Demircioğlu'ndan dinleyeceğimiz türkü "Çekin Kır Atımı Nalbant Nallasın" dizesiyle başlıyor.

Bakiye Hanım'a Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkmadan önce ailesinin nasıl bir hazırlık yaptığını sorduğumuzda şunları söyledi. Baba tarafı ailem eşyasını öküz arabasına doldurmuş. İki ailemi artık üç ailemi elzem olanları almışlar. Hepsini taşıyamayız diyorlar. Sonra vapura doğru yola çıkıyorlar. Vapura hayvanlarla bindiklerinden çok rezillik çekmişler. Türkiye'ye 9 inek getirmişler. Güzel süt veren inekler bunlar. Taşıyabileceğiniz kadar mal, eşya alın ama canlı hayvanları bırakmayın demiş Türkiye. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip aşağıdan geliyor Türkmen Goyunu isimli mizahi türküyü dinleyelim.

0: Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın? Para verdim aldım. Tridine tridine bandım.
1: Bakiye Uyanık sözlerine ailesinin Kavala Limanı'na gidişini anlatarak devam etti. Müştiyan'dan Kavala Limanı'na gelene kadar yolda herhangi bir sorunla karşılaşmamışlar. Çete baskını veya yollarını kesip üzerlerindeki eşyaları almaya çalışan birileri olmamış. Hemen gemiye binemiyorlar. Limanda bir gece yatmışlar. Beklerken herhangi bir sorun yaşamamışlar. Mübadele emri gelince Rum komşuları gelip hakkınızı helal edin, size çok eziyet ettik demiş. Sonra Şirince'ye bizi ziyarete gelenler oldu. Müştiyan'daki ailemizi tanıyan komşularmış. Ben o zaman bekardım. Gelenler 50-60 yaşlarındaydı. Yani mübadelenin olduğu zamanı hatırlayan insanlardı. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Serenler serenler, yüksek serenler, ben gidiyorum mamur olsun viranlar. Ahiret hakkın helal eyle yarenler.

Bakiye Hanım'a baba tarafı ailesinden Türkiye'ye kimlerin geldiğini sorduğumuzda şu yanıtı aldık. Dedem, babaannem, dörtte çocuk. Çocukların ismi amcam Demir, halam Zeliha ve Fatma, babam Halil. En küçükleri olan babam 5 yaşında gelmiş. Babaannemin ilk zamanlarda çocuğu olmamış, fena bir görümcesi varmış. Babaanneme hep kısır diye hitap etmiş. Çok üzülen babaannem ant içmiş. Çocuğum olursa kesinlikle korunmayacağım, İsterse 20 tane çocuğum olsun demiş. Ondan sonra 4'er yaş arayla 4 çocuğu olmuş. Hepsini gördüm, onlarla büyüdüm. Değerli dinleyiciler, sanatçımız Coşkun Gök'ten dinleyeceğimiz mübadillerin iskan edildiği illerden olan Mersin yöresinden derlenen türkü şu dörtlükle başlıyor. Gurbet elde gezer oldum, şeker şerbet ezer oldum, bu derdi ben çeke çeke hem canımdan bezer oldum.

Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak Kavala mübadeli Bakiye Bayrak Uyan'ın ailesinin mübadeleyi öğrenmesini, yola çıkma hazırlığını ve Kavala Limanı'ndaki bekleyişlerini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Bakiye Hanım'ın mübadeli aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Son değerli dinleyicilerimiz, Azerbaycan'ın tarihini, hasretini ve milli ruhunu yüreğinde taşıyan şiir ve musiki eserlerinden oluşan yayınımıza hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm soydaşlarımıza, bacı kardeşlerimize en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Sizler de biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz ve programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Seyde Ömer.

Aziz dinleyiciler, az önce büyük şair Muhammed Hüseyin Şehriyar'ın Yar Gaside eserini Şüşter Muğamı eşliğinde seslendirdik. Muğamı kemançada icra ettiği Azerbaycan halk sanatçısı, kemança ustası Muniz Şerifov.

ihtiyacı oldu. Ömrüm geçti.

Arazüste buzüste, ay kız ay kız ay kız amandı. Arazüste buzüste, ay kız ay kız ay kız amandı. Kebap yanar köz üstte, kadan alım. Kebap yanar köz üstte, kadan alım. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız amandı. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız amandı.

Ay kız ay kız ay kız amandır. Aras gelir bir kaçı. Ay kız ay kız ay kız amandır. Budur gelir çüt bacı kadan alın. Budur gelir çüt bacı kadan alın. Biri benim öz yarım. Ay kız ay kız ay kız amandır.

Niye? Bestesi Ali Salimi'ye ait olan Ayrılık adlı eseri TRT Halk Müziği sanatçısı İclal Akkaplan'ın yorumuyla sizlere sunuyoruz. Bir başka özel yayında yeniden buluşmak dileğiyle geceniz hayra kalsın.

Çoktan beri yollarını gözlerim. Gönlümün ziyası dost, safa geldin. Şu garip gönlümün bağı bostanı, ayva ile turunç nar, safa geldin. Yoksa karşımızda oturan mısın? Serimi sevdaya yetiren misin? Ağır yüklerimi götüren misin? Katar maya ile yar, safa geldin.

0: Efendim, sizler de TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz, safa getirdiniz. Sizleri Aşık Davut Sulari'den derlenen güzel bir deyişle karşıladık. Bu gece program konuğumuz çiçeği burnunda bir konservatuar mezunu. Sazıyla, sözüyle halk müziğimize gönül vermiş genç bir sanatçı, aynı zamanda bir müzik öğretmeni. Göksel Korkmaz.
1: Herkese merhabalar, ben Göksel Korkmaz. 25 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, aslen Sivaslıyım. 2024 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldum. Şu anda müzik öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara müzik konusunda yol gösterip, onların kültürümüzü doğru şekilde kavrayıp gelecek nesillere aktarmaları en büyük hedefim. Herkese keyifli dinlemeler dilerim.

Rıfat Kaya'nın Zaralı Halil Söyler'den derlediği Sivas yöresine ait bir türküyü dinledik. Genç yıldızımız Göksel Korkmaz hem çaldı hem söyledi. Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kaleli'den derleyip notaya aldığı bir Erzurum türküsünü dinleyeceğiz. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Al beyaz bayrağı, gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Dön gel ağam, dön gel, dayanamıyorum. Uyku gaflet basmış, uyanamıyorum. Ağam öldüğüne inanamıyorum.

Kıymetli dostlar, programımız Erzincan yöremizden bir deyişle devam ediyor. Kaynak kişi Yavuz Top, derleyen ve notaya alan Süleyman Yıldız. Sazıyla, sözüyle Göksel Korkmaz huzurlarınızda. Ervah-ı ezelde, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devre alemde, bir günümü 100.000 zara yazmışlar.

Şimdi de Turan Engin'in Neşet Ertaş'tan derlediği bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Hasretin sineme yaralar açtı, kaybettim aklımı fikrim dolaştı. Aktı gözüm yaşı sele karıştı, dost eline gider seller içinde. Bu garip başımı sevdaya saldın, yar senin aşkınla sararıp soldum. Şaşırdım yolumu, perişan oldum, bir Mecnun'a döndüm kullar içinde. Göksel Korkmaz seslendiriyor.

TRT Müzik Dersi Başkanlığı'nın Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği bir Sivas Şarkışlı türküsüyle programımız devam ediyor. Genç yıldızımız Göksel Korkmaz seslendiriyor. Hayal bana yakın, yar bana uzak. Sevdası başımda dolanır gitmez. Aşkına düşeli ar bana uzak. 100 bin öğüt versen biri kar etmez.

Kaynak kişi Hasan Hüseyin, derleyen ve notaya alan Yavuz Top. Mikrofonda Göksel Korkmaz. Gafili gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda?

Sevgili dostlar, bu gece konuğumuz Göksel Korkmaz'dan birbirinden güzel eserler dinledik. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki tüm hayatında ve müzik yolculuğunda her şeyin gönlünce olmasını diliyoruz. Ve artık veda vakti. Haftaya pazar yine saat 23'te tekrar birlikte olmak dileğiyle sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörük kültürünün zengin mirasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan türkülerini konu aldığımız programımızda yeniden sizlerleyiz. Yaklaşık yarım saat boyunca Yörük kültürünün yaşatıldığı yörelerden derlenen seçkin türküler eşliğinde TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmış birbirinden değerli sanatçılara kulak vereceğiz. Türkü yolculuğumuzdaki ilk durağımız Muğla. Galip Birgili ve Raziye Gülten'den alınan türküyü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Alıda verin benim baruduma saçmama.

Kuzey Ege'nin incisi Kütahya'ya uğramadan geçmeyelim kıymetli dinleyiciler. Hisarlı Ahmet'ten Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Nuri Esentürk seslendiriyor. Meşeden gel, asürmeli meşeden.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bir başka Yörük diyarı Uşak'tayız. Yöre ekibinden alınan hareketli türküyü Mustafa Özcan söylüyor. Ay bulutta bulutta.

Uşak'tan komşu il Afşon'a geçiyoruz. Sanatçımız Ali Çakar, Mevlüt Dede'nin kaynaklık ettiği türküyü bizler için seslendiriyor. Allı gelin taş başını yol eder.

Teke yöresinin denize açılan önemli merkezlerinden Fethiye'deyiz. Bayram Salman kendi kaynaklık ettiği Ölüdeniz oyun havasını tırnak kemane çalgısı ile bizler için çalıyor.

Bu kez Zeybekler Diyarı Aydın'dayız. Bozdoğan ilçesinden derlenen türküyü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Pazardan aldım halı.

Programımızdaki son durağımız Burdur'un kadim ilçesi Altınyayla. Ferhat Erdem'den alınan teke havasını Sabahattin Gülümser söylüyor. Dirimilcik'ten gider yaylanın yolu. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olmak ve mutluluğunuzu paylaşmak üzere Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Özay Gönlüm'e ait Denizli türküsüyle başlıyoruz. Tülay Ağagil sizlerle. Sobalarında kuru meşe yanıyor. Mehmet Efem üşümüş donuyor.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derledi Erzincan türküsüyle Reyhan Ediş sizlerle. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Selmi Can Türk'ün Halil Kahraman'dan derlediği Aydın türküsüyle Ulaş Kurtuluş Ünlü sizlerle. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim?

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Beyhan Karslı yorumluyor. Aygül seni cam ekanda görmüşler, siyah saçın sırma inan örmüşler.

Ataman'ın Adnan Türköz'den derlediği Kayseri türküsünü Sevcan Orhan'dan dinliyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmezmiş.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hilmi Ersoy'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Ali Demirhan sizlerle. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler.

Kuş Yazıcıoğlu'nun Çetin Bozanan'dan derlediği İzmir türküsüyle Erol Köker sizlerle. Bir ateş ver, sigaramı yakayım. Sen salın gel, ben boyuna bakayım.

çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle huzurlarınızda olacağımız bu güzel ve özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız: bağlama Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Ataberk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık değil mi abicim?
1: Kesinlikle, zaten her zaman güzel türkü hazırlıyoruz.
0: Evet.
1: Mümkün olduğu kadar bizim sesimizden duymak istedikleri türkülere yer vermek istiyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Bugün yine öyle yaptık.
1: Evet.
0: İlk olarak ben türkü seslendireceğim.
1: Olmadı, ben söyleyeyim bugün. Değişiklik yapalım.
0: Tamam.
1: Bugün ben başlayayım, olur mu?
0: Elbette, elbette, çok isteriz.
1: Bugün böyle, ne bileyim, ilk ben bugün çıkmak istedim.
0: Evet, bugün
1: ben
0: içinden geldi. Niye, evet. Deminden de söyledin ama ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Tamam. Abicim, ne okuyacaksın bizim için?
1: Evet, melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur, indir tahtını yüceden, yık bir zaman gör nice olur diyelim. Hemen arkasından da sevgili babacığım, beni dinliyorsun biliyorum. Senin sesinden çok sevdiğim, benden de dinlemeyi çok sevdiğin bir türkü, Sivas Zara, yeşil ördek gibi daldım göllere. Oh. Sen düşürdün beni dilden dillere.
0: Onlara da çok selam buradan.
1: Selamlar.
0: Türkiye'den.
1: Selamlar.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Dostlarımızın sazlarına sağlık. Abicim ne güzel.
1: Sevgili sağlıklı orkestra, iyi ki varsınız diyorum ve öyle başlamak istiyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Babacığım çok mutlu oldu şu anda, biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Buradan bütün babalara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Kesinlikle. Ve en başta onlara sağlık, sağlık, sıhhat diliyoruz.
0: Başımızdan eksik olmasınlar.
1: Allah Allah.
0: Abicim şimdi ilk okuduğun eserle alakalı. Ben özellikle onunla ilgili çok böyle çocukluğuma gittim. Belediye konservatörüyle başladı benim hayat hikayem, müzik hayat hikayesi diyelim. Yani 13 yaşlarındaydım sanırım belediye konservatöründe. Gözlerinde görme sıkıntısı olup gönlüyle hiç kimsenin göremeyeceği kadar güzel şeyler görebilen bir büyüğüm vardı. Engin abim. Ondan ilk duymuştum bu türküyü yıllar öncesinde. O kadar güzel okurdu ki bugün sen de her zamanki gibi çok güzel okudun ve o çocukluk dönemlerime gittim. O dönemlere de selamlar, saygılar olsun. Sivas Şarkışa'dan. Buyurun.
1: Ne güzel ifade ettin. Hani neyi? Normal gözle görülmeyecek.
0: Evet.
1: Ama gönlüyle görebilen dedin ya.
0: Evet, zaten bravo. Öyle. Her zaman öyle.
1: Evet. Önemli olan işte gönül gözüyle görebilmek.
0: Kesinlikle.
1: Evet Reyhancığım, şu anda senden, o güzel sesinden hangi türküleri dinleyeceğiz?
0: Senin memlekete gidiyoruz. Sivas Şarkışla. Gel ha gönül havalanma diyelim. Sonrasında da o güzel Maraş'a gidelim. Kanadım değdi sevda ediyoruz.
1: Evet. Enginol, gönül Enginol, Reyhan Ediş'ten dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü. Reyhancığım bak dayanamadım.
1: Fark ettim.
0: Bu kadar güzel türküleri bu kadar güzel seslendirdiğin zaman duramıyorum yerimde ve sana eşlik ettim.
1: Evet.
0: İnşallah güzel olmuştur.
1: Eminim dinleyenlerimiz de çok sevmiştir. Çünkü spontane ilerledi her zaman olduğu gibi değil mi?
0: Evet yani oturuyordum ama orkestra öyle bir başladı ki ya bu türküye eşlik etmem gerekiyor diye
1: kesinlikle.
0: Düşündüm.
1: Kesinlikle onlara da çok teşekkür ederiz. Çok

0: keyif alarak okuduğumuz eserlerden.
1: Yani
0: evet, bu arada orkestra şefimiz Gökhan Karakaya da şunu söyler. Siz spontane okudunuz ama biz de spontane çaldık. Hakikaten onlar da yüreğini ortaya koydular ve ne hissettilerse onu çaldılar.
1: Yani buradan ne çıkarmak lazım Reyhan?
0: Müzik yani, duygu işi tamamen.
1: Öyle bir anda yani hiç provasız çalabilmek öyle kolay değil.
0: Kolay değil, evet. Herkes
1: dolayısıyla efendim radyoları başında bizi izleyenlerden bir ricam var. Lütfen orkestramız için oturduğunuz yerden alkış. Bir kocaman alkış istiyoruz.
0: Evet. Onlara teşekkür ederiz. Şimdi sen iki eser seslendireceksin abicim.
1: Evet. Tam kendi yörem. Doğup büyüdüğüm yer. Karadeniz diyormuşum.
0: Ben de şaşırdım ya.
1: Ya tabii bunu hiçbir zaman yani bir Karadenizli orada doğup büyüyen bir elbette, insan kadar aha, okumamız mümkünü yok. Yani ben nasıl ki doğdum yani o işte Sivas'ın, Malatya'nın zaten ailemde o lehçe var.
0: Tabii ki.
1: Gidik gelik yani bunları zaten çocuklukta duyduğum için dolayısıyla onu benim bir Karadenizli'nin benim gibi bir Malatya okuyamayacağı gibi ben de bir Karadenizli'nin bir Karadeniz Türküsünü okuyamayacağım kesin ama tabii Türkiye ve burası. Ve her yöreden seslendirmeye çalışıyoruz. O zaman diyelim ki

0: Yine planda olmayanları yaptığımız bir yayındı abicim, değil mi? Sonlara yaklaşırken tekrardan belirtmek isteriz.
1: Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için.
0: Abicim benim için şereftir, çok teşekkür ediyorum ben
1: ya
0: de.
1: Ya ben sana eşlik ettim diye gelmedin değil mi?
0: Asla, o olur mu?
1: Ya onu bilelim de şimdi.
0: Zafer abi yok artık.
1: Sen de hissettin yani bir şeyler yani.
0: Ben tabii ki. Bir kere her şeyden önce Giresun Görele türküsü. O yüzden.
1: Ya Giresun'un bende bir ayrı bir yeri var biliyor musun?
0: Aa bende de abicim.
1: Zamanında bayağı yıllar önce Giresun SP'ye yayla şenliğine davetliydim. Tabii oraya gittim ve orada birbirinden güzel Karadeniz türküleri söyledim. Reyhancığım yani öyle bir anda çıkıp da Karadeniz
0: burada okumuyorum diyorsun.
1: Tabii ki yani. Ya bunun bir şeyi var yani.
0: Öncesi böyle, var diyorsun abi. Kesinlikle. Bu arada Giresun'un bölge müziğini tabii Gökhan da daha iyi bilir ama Giresun bölge müziğinde de çok Karadeniz havaları almayız. Ordu'da da öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yani biraz böyle hani o Trabzon'daki hissettiğimiz o ağız yapısı buralarda yok. Giresun. Daha çok hissediyoruz. Yani Sivas'a da yakın abicim Giresun zaten.
1: Evet. Ya Giresun'a ayrıca böyle bir sevgim var. Niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Giresun'daki fındık hiçbir yerde yok.
0: Öyle mi?
1: Ben de bir fındık hastası olarak.
0: Öyle mi?
1: Evet. Buradan zaman bütün Giresunlulara selam
0: evet,
1: olsun.
0: Evet, bütün Giresun'a selamlar, saygılar.
1: Evet Reyhancığım, senden ne dinleyelim?
0: Abicim bir Elazığ türküsü dinletmek isterim.
1: Tabii ki.
0: Dağlar dağımdır benim diyelim. Sonrasında da Kırşehir ve Yozgat dolayları diye geçer repertuarda. Toprak taşın kenarı, hey nari dinleyenlerimiz bilir bence. Benim bir tarafım da bu arada Yozgat'tır babaannem. Oo. Babaannem Yozgatlıdır. O yüzden o bölgedeki bütün dostlarıma, hemşehrilerime, akrabalarıma gelsin diğer
1: türkünde. Evet, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım.
2: Abicim.
1: Eminim ki şu anda radyoları başında bizi dinleyenler sana eşlik ettiler.
2: Evet,
1: o coşkun sesleri
2: öyledir.
1: Duydum.
2: Öyle diyorum, mi?
1: Evet.
2: Sen duyduysan öyledir. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Bizleri hala dinleyenler vardır herhalde. Belki de
1: hala derken?
2: Belki de TRT Türkü şu an yeni açmışlardır. Ne dersin?
1: Hayır hayır, onlar bekliyorlar. Yani dört gözle Türkiye Evi'nin başlamasını bekliyorlar bence.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii ki.
2: Ama yeni açanlar için de Türkiye Evi'nde olduklarını hatırlatalım.
1: Evet, Türkiye Evi'ndesiniz efendim.
2: Evet, Zafer Albayrak ve Reyhan Eriş.
1: Reyhan Eriş ve birbirinden değerli
2: sasmançılarımız.
1: Efendim bu türkümüz hasretlik çekenlere gelsin, sevdalılara gelsin, işte yani sevip de kavuşamayanlar mı diyelim, onlara gelsin. Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü.
2: Hangisini okuyacaksın?
1: Telli turnam selam götür sevgilimin yarına, evet. Üzülmesin ağlamasın, belki gelirim yarına diyelim. Arkasında tabii bu kadar yani böyle hasret çeken insanların eğlenmesi de lazım. Hemen arkasında Kırşehir'e gidelim. Neşet Ertaş'tan kesik çayır içilir mi?

0: Efendim biraz mikrofona geç gelmiş olabiliriz. Reyhancığım yine dayanamadı ve bize eşlik etti sağ olsun. Tüm orkestra da eşlik etti. İyi ki varsınız arkadaşlar.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Reyhancığım programın sonuna geldik.
1: Evet abicim, istersen.
0: Kapanış yapalım.
1: Yapalım.
0: Tabii ki. Ben bu sefer sondan geleceğim. Sevgili yapımcımız Mehmet Arıkan, iyi ki varsın kardeşim benim.
1: Evet.
0: Ton maçlarımız Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz.
1: Sizler de iyi ki varsınız.
0: Tolga Önbaş. Yani bizlerin seslerini böyle düzgün, güzel bir şekilde dinleyenlere ulaştırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz efendim.
1: Evet, iyi ki varlar. Orkestramızda, bağlamalarda aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesi sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Ataberk Eroğlu, ben Reyhan Ediş.
0: Ve ben Zafer Albayrak, hepinize sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Türklerle kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Son iki türküyü ben seslendireceğim. Buyurunuz efendim.

0: benim türküm.
1: İyi yayınlar dilerim. Ben Mustafa Eğim, Ordu Ulubey'den. Al Fadimem, Gül Fadimem türküsünü rahmetli annem için istiyorum. İyi günler dilerim.